Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Borusan Klasik. Konser Rehberi.
1: 12. Ayıma Müzik Festivali bugün genç kuşağın iki başarılı temsilcisi Yay Mena'ya ve Eda Sevinişi ağırlıyor. Eğitimini Berlin'deki Barenboim Said Akademisi'nde yürüten kemancı Yay Mena'ya ile piyanist Eda Seviniş, Ayıma Haluk Barutçuoğlu evinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde Robert Schumann, Manuel de Falla, Ahmet Adnan Saygun ve Bela Bartok'un eserlerinden oluşan özel bir seçkiyle farklı müzik türlerini aynı sahnede buluşturuyor. 12. Ayıma Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları Ayıma'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.
0: Sabah Klasikleri.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Aparte etiketiyle yayınlanan kemancı Manon Gelly ve piyanist Jorge González Buasasa'nın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçılar bu kayıtta Felix Mendelssohn, Johannes Brahms ve Edvard Grieg'in sonatlarını seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Fransız kemancı Manon Gelly ve Kübalı piyanist Jorge González Buasasa'nın Paris Konservatuvarı'ndaki öğrencilik yıllarında tanışarak birlikte oda müziği yapmaya başlamışlar. Okulu bitirdikten sonra solo kariyerlerinin yanı sıra ikili olarak da konserlerini sürdürüp kayıt yapmaya devam etmişler. Sizlere bugün tanıtmak istediğim albümde Mendelssohn, Brahms ve Grieg'in keman sonatlarının yanı sıra Antonin Dvořák, Zdeněk Fibich ve Jan Sibelius'un 3 kısa yapıtını da seslendirmişler. Sevgili dinleyiciler, Felix Mendelssohn Fa majör keman sonatına 1838 yılında Leipzig Gewandhaus Orkestrası'nın baş kemancısı Ferdinand David'in isteğiyle Mi minör keman konçertosu ile aynı zamanda başlamış. Kısa sürede yapıtın önemli bölümünü tamamlamasına karşın istediği gibi olmadığını düşünerek bir süre sonra üzerinde düzeltmeler yapmış, ancak sonatı tam olarak bitirmediği için hiçbir zaman bastırmamıştır. 1953 yılında ünlü kemancı Yehudi Menuhin, Mendelssohn'un el yazısıyla günümüze ulaşan yapıtı tekrar gözden geçirmiş, iki kopyayı karşılaştırarak ilk bölümü revize etmiş ve basıma hazır hale getirerek seslendirmiştir. Sonat o zamandan beri yavaş yavaş kemancıların dağarında yer almaya başlamış, konserlerde ve kayıtlarda daha sık çalınır olmuştur. Sevgili dinleyiciler, şimdi bu yapıtı Felix Mendelssohn'un Fa majör keman sonatını kemancı Manon Gelly ve piyanist Jorge González Buasasa'nın yorumundan dinliyoruz. Yapıtın bölüm başlıkları Allegro Vivace, Adagio, Assai Vivace.

Felix Mendelssohn'un fa majör keman sonatını kemancı Manon Galli ve piyanist Jorge González Boazassa'nın yorumundan dinledik. Sevgili dinleyiciler, aynı sanatçılar şimdi Johannes Brahms'ın 1886 yazında Thun Gölü kıyısında tatil yaparken bestelediği Opus 100 La Majör 2. keman sonatını seslendiriyor.

Johannes Brahms'ın Opus 100 La Majör 2. keman sonatını dinledik. Kemancı Manon Galli ve piyanist Jorge González Boasasan seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, programımızda kalan süre içinde yine aynı sanatçıların yorumundan Edvard Grieg'in Opus 45 Dominör 3. keman sonatının final bölümünü dinliyoruz.

Edvard Grieg'in Opus 45 Do minör 3. keman sonatının final bölümünü kemancı Manon Galli ve piyanist Jorge González Boazassa'nın yorumundan dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında kemancı Manon Galli ve piyanist Jorge González Boazassa'nın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Evet, hoş bulduk Gayecim, geldik işte, görüyorsun gene yerimizi aldık, oturuyoruz.
0: Bugün Birlikte'nin sahnesindeki önceliği kendime veriyorum Cem.
1: Bazen yapıyorsun böyle evet. Bazen çünkü hep ben böyle sanki hazırlanmak gibi
0: çünkü
1: yapıyorum.
0: Çünkü sahne hazır, konuklarım hazır.
1: Aa tamam.
0: Benim kendilerini
1: ben
0: takdim etmemi.
1: Ben geç geldim
0: etmemi
1: diye mi böyle
0: evet,
1: yapıyorsun?
0: Biraz ceza.
1: Peki hadi bakalım.
0: Benim onları da takdim etmemi bekliyorlar.
1: Peki yap
0: çünkü
1: o zaman.
0: Çünkü beklettin bugün bizi
1: peki,
0: biraz.
1: Peki tamam canım, ben hiç şey yapmıyorum.
0: Evet 1700'lerde İngiltere'nin en önemli bestecilerinden biri olarak kabul edilen Avison'un adını duymuşsundur herhalde.
1: Adını duydum ama eserlerini çok dinlediğimi söyleyemeyeceğim.
0: Aynı zamanda çok iyi ork ve klavsen çalan, öğretmenlik yapan, müzik kritikleri yazan bir besteci.
1: Evet.
0: Ve ben onun gerçekten Concerto Grosso'larını çok severim.
1: Evet.
0: Bugün de Birlikte'nin sahnesini onun Concerto Grosso'larından biriyle açalım istiyorum.
1: Aa çok güzel olacak.
0: Evet. Avison'un Opus 6 1 numaralı Sol Minör Concerto Grosso'sundan 3. ve 4. bölümleri dinleyeceğiz.
1: Aa,
0: ve sen
1: güzel.
0: Sormadan ben hemen söylüyorum.
1: Tabii ki söyle kimler.
0: Eseri İngiliz kemancı Emmanuel Hurwitz'in 1968 yılında kurmuş olduğu kendi adını taşıyan Hurwitz Chamber Ensemble seslendirecek.
1: Aa çok güzel.
0: Evet. Hurwitz Chamber Ensemble
1: geldiler.
0: Gördüğün gibi Birlikte'nin sahnesine doğru ilerliyor.
1: Hadi dinleyeceğiz şimdi.

0: Aa yani.
1: Yani değil mi?
0: Ya
1: Ha?
0: bu çok güzel oldu ya.
1: Güzel
0: Bu,
1: oldu değil mi?
0: ya neden?
1: Ama çok da
0: Çünkü
1: güzel bir yorum.
0: çok güzel fakat yani böyle çok sık duyacağımız bir şey değil ki Mayıser.
1: Evet.
0: O açıdan yani gene sen sandıkları karıştırdın.
1: Karıştırdım tabii.
0: Bravo valla.
1: Evet, birlikte müzik yapmaktan sonsuz keyif alan ve bu keyfi de gerçekten bize yansıtan Hurwitz Chamber
0: Çok.
1: Ensemble'ı yolcu ettik. Ben açılışı da yaptım. Şimdi
0: Çok
1: biraz
0: güzel.
1: dinleniyorum. Sen devam ediyorsun.
0: Tamam sen
1: Ne
0: dinle.
1: yapıyorsun? Barok dönemde mi kalıyorsun yoksa bizi gene bir
0: Ha.
1: yerlere götürüyor mu?
0: Şimdi şöyle sen dinleneceğim deyince bırakıp gitmiyorsun değil mi? Ben,
1: Hayır, buradayım.
0: ha ben başka türlü hani gideyim biraz uzanayım falan
1: Müzikle
0: diyeceksin anladım. Ha, öyle dinleneceksin tamam. Ya ben müziklerimi koyacağım
1: Aynen.
0: sen dinleyip dinleneceksin.
1: Hı.
0: Tamam çok güzel. Şimdi şöyle bir şey var. Hani biliyorsun ben bazen böyle seviyorum temalar böyle.
1: Hı.
0: Bu seferki tema gitar kuartet. Kuartetler yani.
1: Buyurun.
0: Evet dört gitar dinleyeceğiz. Ben bol bol
1: Millet bir tanesini bulamıyor, sen de.
0: bulamıyor. Dördünü bir araya getirdim ben. Şimdi dört gitar yapacağım. Ha neyle başlayacağız dedin. Şimdi evet yani bir barok eserle başlayacağız. Antonio Vivaldi. Benim
1: Barok
0: bu
1: deyince.
0: şeyler İtalyan besteciler benim çok dikkatimi çekiyor. Yani bunların sonunda hep i ile bitiyorlar. Mesela bak ben böyle notlar almışım. Vivaldi, Torelli, Verdi, Salieri, Corelli, Scarlatti, Rossini, Puccini, Bellini, Respighi, Paganini, Cherubini, Pergolesi, Boccherini ve Bottesini. Hale bak nasıl şey bu iyini her şey hep iyi. Çok güzel.
1: Viotti'yi unuttun.
0: Aa evet diyor diye.
1: Albinoni.
0: Albinoni daha bunu uzatırsa gidecek böyle yani. Ve bir
1: Gerçekten bir gün böyle bir oyun oynayalım.
0: yapalım bulabilecek biz şey defter doldururuz ya. Evet yani işin esprili kısmı bu dikkat çekiyor beni daima gülüyorum. Şimdi Antonio Vivaldi'ye geliyoruz ve elimizde bir kuartetten bahsettik değil mi? Çalacak gitar ve onun meşhur eseri La Folia diyeceksin ki kimin meşhur eseri değil yani Folia ile
1: Evet.
0: ilgili hala da belki besteciler yazıyordur. Böyle bir şey var, tema var. Opus 1 numara 12 La Folia'yı kim çalacak? Barrios Gitar Kuarteti çalıyor. Ve kimler? Tabii üyeleri de söyleyelim. Stefan Hladek, Martin Wenzel, Eugen Drapnica, Kalin Yançev.
1: Bunlar biraz karışık galiba. Alman da
0: Arada
1: mı, değil
0: böyle
1: mi? Bir
0: bu tam böyle uluslararası
1: uluslararası.
0: gitar olmuşlar
1: İnanılmaz
0: Barrios
1: yani.
0: Gitar.
1: Dört gitardan La Folie'yi hiç
0: Bak işte
1: dinlememiştim.
0: dinleyince zaten diyeceksin ki bravo nereden buldun bu eseri? Bakalım çalıyorlar.

0: Evet, dört ya. Çılgın gitar.
1: Ya görüyor musun yani?
0: Çılgın, bizi de çıldırttılar vallahi.
1: Yani o şeyler var, virtüözite var mı yani işte.
0: Gerçekten ilk defa dinliyorum.
1: Ha, yaylılar nasıl yapıyorsa gitarlarda böyle yapabiliyorlar diye. Bunu gösterdik yani.
0: Evet vallahi birliklerin sahnesi biraz nefes alsın. Ya dört olsun. Çılgın gitarcıyı yolcu ettik.
1: Ne yapalım? Dört çılgın kemancıyı gitti.
0: Bilmiyorum. Ben şimdi bu arada sana bir soru soracağım.
1: Eyvah yine soru geldi.
0: Düşünün ve bir kere de cevap verin.
1: Veremezsek stüdyoyu terk edin diyeceksin galiba.
0: Şimdi soruyorum. 16 mezürlük bir tema. Bu tema farklı çalgılarla tekrarlanıyor.
1: Güzel.
0: Bu tekrarlardan ortaya harika bir lezzet çıkıyor. Temanın her tekrarında olaya yeni bir çalgı katılıyor. Bu çalgılar katılınca ses rengi değişiyor tabii. Tek düzelik çeşitlendiriliyor.
1: Çok güzel.
0: Eserin değişmeyen ritmi ve giderek yükselen melodisi ve crescendosu ise herkesi büyülüyor. Seyircide büyük bir coşku yaratıyor. Evet.
1: Ne vereceğim bilirsem de kahve ısmarlıyor musun? Vallahi isterim, bak ben tahmin eder gibi oldum ama yanılıyor olabilirim. Sanıyorum ki bu besteci biraz daha böyle eskilerde değil yani, daha yakınlarda bir şey diye yaklaşıyor.
0: Yaklaşıyorsun
1: muyum?
0: Yakınlarda.
1: Fransız olabilir diyorum. Evet. Yaklaştı mı? Yani acaba Maurice Ravel olabilir mi diyorum.
0: Bildiniz. Gerçekten bildiniz.
1: Tamam, kahveyi aldık. Tamam. Bak bu sefer bildim bak.
0: Bolero.
1: Hep diyorlar ki bolero. Diyor ki herkes gayet soru soruyor. Bilemiyor. Yani
0: evet,
1: hep sınıfta
0: dinleyiciler de üzülüyor.
1: Vallahi
0: teselli değil. Mektubu yazıyorsun.
1: Ama bak bu sefer hiç kopya almadım.
0: Tamam ben. Bolero.
1: Tamam,
0: bildiniz tabii. Ama ben çok ipucu verdim. Çok anlattım galiba.
1: Böyle 16 mezürler falan. Bir de en güzel ipucu şuydu. Her sefer başka bir enstrüman. Orada bulunuyor.
0: Eyvah, yakayı ele verdim.
1: İşte oradan çok güzel ipucu aldık.
0: Biliyor musun ki bolero ilk kez bir klasik müzik parçasının plak dünyasında bestseller olmasını sağlamış.
1: O işte ya. Bu da güzel bir şey.
0: Çünkü alışılmışın dışında olan o formu.
1: Tabii.
0: Genellikle sanıldığı gibi bir konser parçası değil bolero. Aslında bir bale müziği.
1: Tabii ben de öyle düşünüyorum.
0: Zamanın ünlü balerini Ida Rubinstein'e adanan ve ilk kez 22 Kasım 1928'de Paris Operası'nda halka sunulan bolero.
1: Çok harika.
0: İlk günden beri büyük ilgi toplamış. Ve
1: harika.
0: Çeşit çeşit düzenlemeleri yapılmış.
1: Tabii ki
0: hiç
1: çok
0: rahat
1: fazla.
0: Bırakmamışlar boleri.
1: Her şey var.
0: Evet. Şimdi biz de bu düzenlemelerden birini dinleyeceğiz.
1: Bakalım.
0: Peki sen hiç flamenco bolero dinledin mi?
1: Gitarlar mı çalacak, ne yapacak?
0: Flamenco bolero.
1: Flamenco olunca bence bu işin içinde kesin var gitar olmadan.
0: Tabii olmaz olur mu? Arjantinli gitarcı Gustavo Montesano'yu davet ettim. Yanında da Royal Philharmonic Orkestra var.
1: Nasıl olacak?
0: Evet,
1: bu çok...
0: Çünkü Ravel'in bolerosunu flamenco bolero yapmış.
1: Değiştirmiş o da.
0: Değiştirmiş.
1: Yeni bir şey.
0: Geliyor, çalacak.
1: Hadi çok merak ediyorum bakalım nasıl çalacak ya.

0: Evet.
1: Aa.
0: Nasıl? Flamenco giysileri içinde bir bolero,
1: Bak böyle ağzım açık
0: ha?
1: kaldı ya.
0: Değil mi?
1: Vallahi çok şaşırdım yani. Güzel bir şey bu. Çok değişik bir
0: Ya.
1: uyarlama yani. Çok güzel olmuş.
0: Aynen öyle.
1: Gerçekten güzel olmuş.
0: Sadece şey değil. Ravel'in bolerosunu değil, Montesano, Beethoven,
1: Başka?
0: Mozart
1: Ha
0: gibi
1: hepsini
0: bestelerin
1: yapıyor.
0: klasik eserleri de flamenco tarzında yorumluyor.
1: Aa
0: Evet,
1: bak merak ettim.
0: gerçekten
1: Şimdi
0: ya.
1: öbürküleri de ben araştırayım
0: Çok
1: bak.
0: başarılı bu konuda da
1: Çok güzel.
0: gerçekten. Evet.
1: Harika.
0: Gitar mı geliyor gene?
1: Gitarlar söyledik biz
0: Eyvah.
1: sözümüzden geri dönmeyiz
0: Ne
1: artık
0: bileyim
1: ya.
0: ben, belki hani ben araya
1: Yok.
0: Montesano'yu kattım, gitarcı, belki
1: Falan
0: sen
1: diye
0: bana kızdın,
1: kızdım. Hemen
0: kemana
1: gittim
0: çevirdin.
1: kemancıları. Yok bizde böyle kızgınlıkla program değiştirmek olayı yok kardeşim. Öyle bir şey yok. Ben devam ediyorum. Ama hayret ettirecek başka bir şey yapacağım. Şimdi yani o
0: Sen
1: an
0: dört dört gidiyorsun
1: böyle evet
0: giterde.
1: dörtlü çalıyor ama mesela çalınan eserler çok ilginç olacak bu
0: Hı.
1: çalınan. Yani hep böyle bizi hayrete düşürecek. Mesela Bach'ın diyeyim ben sana Tokata ve Fügünü desem.
0: Hı.
1: Ya Ork için
0: Okey.
1: yazılmış bir ne alakası var gitarla olur mu? Var alakası var. Re minör, Tokata ve Fügü. Efendim dört gitarla çaldıracağım ben şimdi. Melbourne Gitar Kuarteti gelecek.
0: Allah Allah, ne
1: Evet efendim
0: enteresan işler ya.
1: şaşırtacak. Hepimizi şaşırtacak. Jeremy Tottenham, Benjamin Dix, Daniel McKay, Michael McManus geldiler. Bunlar Melbourne'dan kalktılar. Bakalım şimdi bize Tokata ve Fügü çalacaklar bakın. Bir dinleyelim bakalım nasıl olacak.

0: Valla hiç akılda olmayan şeyleri neler yapıyorsun dönüyor, Cem diye. Yani sadece biz, ork gelir aklına insanın. Da,
1: tabii şimdi o bazı sesler o kadar ork gibi gitmiyor ama bizim kafamızda ork var ya, biz onu tamamlıyoruz oradan.
0: Oradan takip ediyoruz değil mi?
1: Kafa beyinde oluyor ama bence uyarlama olarak başka bir şey çıkardı gitarlarla, yani var olabiliyor. Tabii, bak flütte var şeyde, gayet hoş.
0: Mim olan onun böyle mimari yapısı.
1: Bravo,
0: değil mi?
1: Zaten mimari yapı mükemmel, mükemmel olsun. Bak. Çok güzel.
0: Valla hiç akılda olmayan şeyleri neler yapıyorsun dönüyor, Cem diye. Yani sadece biz, ork gelir aklına insanın.
1: Da, tabii şimdi o bazı sesler o kadar ork gibi gitmiyor ama bizim kafamızda ork var ya, biz onu tamamlıyoruz oradan.
0: Oradan takip ediyoruz değil mi?
1: Kafa beyinde oluyor ama bence uyarlama olarak başka bir şey çıkardı gitarlarla, yani var olabiliyor. Tabii, bak flütte var, şeyde gayet.

0: gitaristim falan dedim konser. Bana hemen Andre Segovia dedi.
1: Ya.
0: Yani ilgisi var. Çok severim dedi Segovia şeylerini dinlerim falan yorumlarını gibi. Brendel de öyle bir şey söyledi çok.
1: Çok asil gerçekten. Öyle bir piyanist, asil bir çalışı
0: Ya.
1: var. Yalnız biliyor musun, Brendel hiçbir zaman bir Fransız bestecinin eserini repertuarına almamış.
0: Fransızları sevmiyor.
1: Hayır.
0: Hay böyle Alman Fransız.
1: Sevmediğinden değil, şöyle demiş. Piyano edebiyatını uçsuz bucaksız gördüğüm için yaptım bunu. Piyano için bestelenmiş eserlerin hepsini çalmaya kalksam ömrüm yetmez. Onun için ben de demiş kısıtlı bir repertuar seçtim.
0: Ha.
1: Onun için de dolaşmayı tercih ettim.
0: Değişik bir fikir bu da
1: Ama
0: işte.
1: seçtiğim eserleri seslendirirken her zaman inanılmaz özen gösteririm. Piyanodan bir orkestra tınısı elde ederim demiş.
0: Ha böyle
1: E tabi
0: bir
1: az ve öz, yani bu da bir seçim tabi değil mi yani?
0: keyif
1: Her
0: onun.
1: şeye
0: Keyif onun.
1: el atacağına böyle
0: Tabii
1: bir
0: tabii.
1: işte Mozart,
0: Tabii tabii.
1: Schubert,
0: Böyle ben bu işin
1: bu işin
0: uzmanıyım diyeyim.
1: Beethoven, işte
0: Tabii
1: bunların
0: tabii.
1: uzmanı. Öyle çok ben kemancı
0: Var
1: da
0: var.
1: tanıdım öyle.
0: Yani onları daha
1: Çıkmıyor.
0: çok
1: Evet. Mesela hiç
0: okey.
1: Paganini çalmayan kemancı vardır.
0: Vardır.
1: Efendim veya hiç Mozart çalmayan
0: Ha.
1: kemancı vardır. Veya
0: Vardır.
1: hiç Brahms'ın
0: Ha.
1: keman
0: Hiç
1: konçertosunu
0: dokunmamış.
1: çalmaz. Veya işte Bach'lara hiç el atmamış.
0: Ha
1: Yani
0: bir de öyle de
1: enteresan
0: doğru
1: değil mi?
0: söylüyorsun. Ben belli bir alanda kalıp
1: Evet.
0: orada daha
1: Ama
0: iyi iş
1: esprili değil mi? Bu ömrüm yetmez diyor. Bunlara da
0: yap.
1: çalışsa aklında kalacaktı belki o zaman.
0: Tabii
1: Onun için
0: kesinlikle doğru
1: ben
0: söylüyor.
1: demiş bir repertuvar seçtim. Onun
0: Yapayım.
1: içinden inanılmaz özen gösteriyorum. O zaman kısıtlı repertuarından seçtiği bir şeyle şimdi davet edelim
0: Brendel'i.
1: Brendel'i
0: Hadi.
1: birliklerinin
0: Ne
1: sahnesine.
0: yapacak?
1: Alfred Brendel, yanında Zagreb solistleri de var.
0: Aa güzel bir şey
1: Müthiş
0: olur.
1: müthiş bir orkestradır değil
0: Tabii
1: mi?
0: Zagreb çok severim.
1: Mozart'ın 9 numaralı Mi bemol majör piyano
0: Ha.
1: konçertosunun ikinci bölümü Andantino'yu
0: Aa ne
1: seslendirecek.
0: kadar
1: Yani
0: şey.
1: Mozart bu konçertoyu 1777 yılında 21
0: Ha.
1: yaşındayken Salzburg'ta
0: Aa çok güzel işte
1: bestelemiş.
0: gençlik
1: Evet.
0: şeyi var
1: Çok
0: burada.
1: çok güzel bir konçerto.
0: Duygular var bakalım.
1: Geldiler. Şimdi
0: Hadi.
1: dinliyoruz Mozart'ın 9 numaralı
0: Dinleyelim,
1: Mi bemol
0: dinleyelim.
1: majör konçertosunun ikinci
0: Hadi
1: bölümü.
0: bakalım.

0: Borusan Klasik.
1: Evet, ne kadar güzel değil mi? Oo. Alfred Brendel bu konçertoyu dünyanın en büyük harikalarından biri olarak tanımlamış zaten.
2: Yani acaba
1: öyle yani, tanımlamış hakikaten
2: öyle
1: bu,
2: diyor tabii.
1: Bölümde bu çok Andantino'da çok duygulu bir bölüm.
2: Doğru.
1: Kendi harika çaldı zaten.
2: Yo, çok güzel. Sevdiği için de bence ona göre
1: yoğun. Evet, harikalar sahnesi birlikte yani. Hadi
2: evet,
1: bakalım.
2: O harikalar sahnesine neler geliyor, neler geliyor. Şimdi efendim, harikalar sahnesinde çok enteresan bir gitar kuarteti geliyor. Akuarel gitar kuartet gelecek. Tamam mı? Fakat dediğim gibi çalınan eserler bizi böyle gitar olarak duyamayacağımız şaşırtacak.
1: Yalnız ne enteresan, ne kadar çok gitar dörtlüsü varmış Cem.
2: Çok var ya, ben yani bunlar böyle biraz daha benim buraya koyduklarım kendilerini gösterip de işte böyle 4-5 CD'si olan. Ama onun dışında da çok fazla var.
1: Enteresan.
2: Çok fazla var. Evet. Ve daha çok şuna dikkat et, duo ve trio'ya göre gitar kuartetler daha fazla.
1: Daha fazla işte, evet. O dikkatimi çekti. Evet.
2: Herhalde bu hani dört tekerlek meselesi
1: evet.
2: Gibi. Araba çok güvenli oluyor, oturuyor, tercih ediliyor. Şimdi bak, Korsakov biliyorsun, Rimski-Korsakov deyince böyle bir eser.
1: Arının uçuşu.
2: Herkes onu diyor da bizde arı uçmuyor hocam. Arılar istirahat ediyorlar. Şimdi şöyle, bu Capriccio Espanyol var bilirsin. Yani
1: tabii
2: bu da
1: ki çok, çok
2: yani
1: ünlü eser.
2: Acayip eserlerden bir tanesi ve sevilendir. Mesela böyle
1: kasıp kavurur vallahi değil
2: yani,
1: mi?
2: Repertuarlarda böyle konserlerde,
1: evet, konserlerde
2: rastlarız yani. Keyifli eserlerden bir tanesi. Fakat bunu bakalım. Gene bir başka gitar kuartetin üyesiydi. William Kenningizer. Bu Los Angeles gitar kuartetin.
1: Ha, dağıldı değil mi?
2: Yani dağılmadı
1: da bitti.
2: Birisi
1: gitti.
2: Tüydü şey.
1: Evet.
2: Onların o besteleri, işleri yapan
1: şey. Ya en önemli şey, elemanı gitti
2: tabii,
1: değil mi?
2: Tabii bıraktı. Genç bir çocuk var. Yani ondan devam ediyorlar hala. Var, görüyorum festivali.
1: Ama eski şeyleri yok değil mi?
2: Şey Andrew York diye eleman vardı. O yani genelde bütün uyarlamaları yapardı ve besteleri de var tabii. Besteci zaten Andrew York. Çok iyi. O biraz ayrıldı. Şimdi böyle bir tuhaf sakal uzatıp takke falan takıyor. Böyle Afganlı falan gibi oldu. Farklı bir doğu kültürünün içine soktu ama etnik müzikler yazıyordu zaten besteci olarak. Şimdi bu işte laf orada oraya gidiyor. Şeyin Los Angeles gitar kuartet içinde çalan William Kenningizer'ın bir uyarlaması bu. Capriccio Espanyol.
1: Bayağı zor bir işe kalkışmış.
2: Çok zor
1: mi?
2: İşe kalkışmış. Nasıl uyarlanır? Ben mesela böyle daha bakmadan dedim ya, olur mu ya böyle bir şey acaba falan ya. Ama hava çıkacak bak.
1: Güçlü bir eser.
2: Tabii ki deli misin, neler var neler var yani orkestra eseri. Fakat burada başarılı bir şey olmuş, dinleyince göreceğiz. Şimdi bu akvarel gitar kuartet de çok değişik elemanlarda oluşuyor. Şimdi duyunca anlayacaksın. Michael Baker, Vasilis Besas, James Jervis, Rory Russell. Bak bu sonlar çok güzel. J.J. Çok güzel. James Jervis, Rory Russell. Bunlar da böyle biraz karışık. Yunanlı da var, şey de var içinde.
1: Londra... Bir tek Ben Russell yabancı gelmiyor.
2: Evet. Bu şey, bu akvarel gitar kuartet Londra'da oturuyorlar. Yani onlarla bir yazışmalarımız falan oluyor. Oradan tanıyorum. Şimdi bu Capriccio Espanyol'u çalacaklar. Bölümler de enteresan. Alvarado birinci bölüm. Tabii İspanyol olunca. Olsa varyasyonlar bölümü vardır, meşhur bilirsin. Alvarado tekrar üçüncü kere. Ondan sonra Canto Gitano sahnesi. Yani Çingene'nin şarkısı, evet. Sahnesi diyor. Ondan sonra sin. Ve son bölümde Fandango Asturiano. Çok
1: olsun.
2: Güzeldir Fandango'da biliyorsun.
1: Müthiş, çok güzel biter.
2: Dur bakalım yani, evet. Şimdi güzel müthiş diyoruz. Şimdi göreceğiz nasıl
1: olur. Eser aklımda çalıyor.
2: Tabii onu sen çalıyorsun. Bakalım şimdi dört gitar ne olacak? Hadi çalıyorlar bakalım, dinleyelim.

0: Ne
1: Ya
0: diyor?
1: Allah, ne diyeyim?
0: Oluyor yani biraz
1: Çok
0: bu.
1: orijinal buluyorum zaten böyle
0: Evet.
1: çalışmaları. Bilmiyorum vallahi ne diyeceğimi şaşırdım. Sen bence devam et de
0: Evet.
1: ben de gideyim bu arada iki gitarcı bulayım bir yerlerde. Komplekse girdim Cem
0: Değil mi, bu
1: ya.
0: kadar neler dönüyor yani.
1: Yani
0: Ama
1: devamlı
0: şeyi
1: değişik bir
0: şaş
1: şeye getiriyorsun.
0: ama şaşırma. Burada şaşırma çünkü bir lafın içinde İspanyol var. İspanyol olunca da ne oluyor? Gitar var. Yani çek yadırgamadık şimdi. O
1: Dört tane
0: temalar.
1: mi gene?
0: Hayır, bu çaldığımızdan
1: Ha
0: bahsediyorum
1: çaldığımızdan.
0: İspanyol.
1: Ha
0: Hani
1: gelecek olan da mı gene dört gitar?
0: ya hep dört gidiyoruz dedim ya canım, sen merak etme
1: Allah'ım
0: artık, bir daha değiştirmeyeceğim ben,
1: ya.
0: söz verdim. Yani bu güzel oldu, uyarlama İspanyol,
1: Çok.
0: Capriccio İspanyol. O temaları yani İspanyol temalarının şeyle gitarla
1: Daha
0: çalınması bizi
1: güzel, değil mi?
0: daha da sıcak getirdi
1: Evet.
0: yani. Sanki özüne dönüyoruz
1: Aynen.
0: yani, güzel.
1: Belki Korsakov'da o tınılarla
0: Evet,
1: yazmıştır
0: tabii
1: zaten.
0: canım.
1: Belki değil öyledir
0: Hayır
1: yani.
0: öyle ya, kesinlikle öyle. Ben mi, bana mı geldi gene top?
1: Tabii.
0: Ha peki.
1: Senden hiç gitmiyor ki gelsin.
0: Şimdi ya, bu meşhur bir kanon vardır ya. Kanon lafı geçer bu sefer de.
1: Pahalbel.
0: Evet, Pahalbel
1: Bak
0: kanon.
1: nasıl bildim.
0: Tabii. Ya çok meşhur olmuştu. Bunu hatta böyle pop müzikçiler falan da
1: Tabii
0: yapıyorlar bazen.
1: tabii.
0: Bir sürü şeyler. Hani senin dediğin gibi bolero. Her şey yapıyorlardı ya,
1: Evet.
0: burada da bunu yapıyorlar. Yani işte kanonu farklı versiyonlarda çıkabiliyor. Yaylı Çalgılar Orkestrası çalıyor. Vokalle yapıyorlar. Ne
1: Her
0: bileyim ben.
1: türlü.
0: Şimdi biz diyelim ki bunu, demin bahsi geçen Los Angeles Gitar Kuartet'in ama eski kadrosu, yani esas
1: Evet.
0: olan kadrodan bir kanon dinleyeceğiz. Fakat bu loose kanon, yani özgür, biraz böyle dağınık,
1: Serbest
0: serbest.
1: bırakılmış.
0: Serbest bırakılmış yani. Bu Pahelbel'in kanonu var da sonra acaba
1: Başını almış
0: hayır
1: gibi.
0: nerelere gidecek bakalım. Yani bu çok büyük bir macera var burada, ben
1: Ama
0: sana o
1: esprili bir şey.
0: çok
1: Yaklaşım.
0: acayip yani, hatta dinlerken gülümsetecek bizi.
1: Bulabileceğiz mi kanonu sonra?
0: Bulacağız. Başta zaten buluyoruz çok güzel. Sonradan sapıtıyoruz yani. Sonradan
1: Kaybediyor.
0: dağıtıyorlar. Nereye gittiğini kendileri de tutamıyorlar gibi geliyor bana artık. İpin ucu kaçıyor. Bu kadroyu biz tekrarlayalım yani, isimlerini sevgili Scott Tennant, John Derman, Andrew York, Bill Kenningsaler dedik ve bu esas
1: Hadi bakalım.
0: kadroyla sahneye
1: Özgür
0: gel.
1: kanının peşine
0: Hadi
1: düşelim.
0: bakalım ne olacak, bakalım dağıtacaklar şimdi.

0: gülümsetiyor değil mi?
1: Ya tabii.
0: Müthiş çalıyorlar tabii. Ya.
1: Yani tabii gördün işte ya. Ne hallere gitti. Pançolar oldu şeyler. Amerikan country folklar oldu. Ne ararsan rock müziği oldu bilmem. Ya çok garip bir kanon oldu ama.
0: Benim de çok işime yaradı. Sen özgür özgür dolaşırken iki gitarcı buldum bu arada ben de.
1: Öyle mi? Yakaladın
0: tabii,
1: mı?
0: Yakaladım. Şimdi önce ondan bahsetmeden önce sürpriz olsun.
1: Evet.
0: Sana da sürpriz olacak sürpriz. Çünkü gitarcılar. Debussy'nin Bergamask Suite'nin 3. parçasını bilirsin.
1: Bilmez miyim şey?
0: Clair de Lune. Ay ışığı değil mi?
1: Ay ışığı. Çok nasıldır? Da güzeldi.
0: Rüya gibi.
1: Aa böyle güzel arf gibi başlar.
0: Büyücü, müthiştir. Onun da biliyorsun başına gelmeyen kalmamış bir parçadır.
1: Herkes
0: başta
1: bu.
0: Orkestra düzenlemesi olmak üzere uyarlana bir hal olmuştur yani.
1: Tabii
0: değil
1: ki.
0: Mi? Pek çok çalgıya. Ama kime uyarlasan uyarla şeyinden bir şey
1: değişmez.
0: Kaybetmiyor.
1: Hiçbir şey değişmez.
0: Ay ışığını Debussy doğada görünmeyenin duyguyla aktarımı olarak tanımlamış.
1: Görünmeyenin?
0: Doğada Allah. Görünmeyenin duyguyla aktarımı.
1: Allah.
0: Evet. Yani onu kendi gözünden görüyor başka türlü. Hani baktığın böyle gördüğümüz ay ışığı değil de görünmeyenin. Aa. Arkasında olan
1: burada
0: duyguları.
1: Bir felsefe evet, tabii yatıyor. Evet. Yani çok farklı bir şey.
0: Evet şimdi gelelim esas sürprize.
1: Hadi bakalım.
0: Dedi bir iki gitarcı.
1: Gitarcı buldum. Tabii.
0: Kimi davet ettim biliyor musun?
1: Bizim hiç, arkadaşlardan birisi.
0: Hiç kırmadılar beni. Valla geldiler. Ağzın açık kalacak isimlerini duyunca. Ne çalacaklarını duyunca da hiç kapanmayacak ağzın.
1: Hadi bakalım ya.
0: Efendim açıklıyorum. Julian Bream. Ve John Williams.
1: Bu nedir
0: geldi.
1: Ya böyle bu?
0: Ne çalacaklar?
1: Kralları bir araya getirdi.
0: Debussy'nin Ay Işığı.
1: Debussy Ay Işığı
0: İki gitar için düzenlenmiş.
1: Hadi mi bunu evet. Konuşuyorduk. Ay Allah. Ya. Bakalım ya çok
0: gördün
1: güzel.
0: Gördün mü sürprizi?
1: Fakat ben bunun çok güzel olacağını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bakalım bu müzik yani gitarlarla
0: evet.
1: Bambaşka.
0: İki gitarla Ay Işığı.
1: Bambaşka olacak.
0: Işıldayacak.
1: Evet.

0: Nasıl?
1: Babalar.
0: Değil mi? Ne babalar kadar güzel ya, çaldılar.
1: Babalar başka türlü çalıyor
0: müthiş
1: yani.
0: Müthiş oldu yani. Büyüleyici. Çok evet, ben sahnenin büyüsünü bozma diyorum.
1: Bozma.
0: Hadi. Çağır konuklarını. Ne
1: çağır,
0: yaparsan yap.
1: Çağır gitarcıları, çağır. Gitar diyeceksin ki kuarteti çağır.
0: Ben yoruldum
1: çağır.
0: Çünkü gitar arıcı aramak. Hayır,
1: getir şu kuartetleri, getir. Evet. Peki devam ediyoruz. Bu sefer Vida Gitar Kuartet. Çok
0: Allah
1: güzel.
0: Allah. Ne kadar ya, tükenmez gitar kuarteti.
1: Çok acayip, fakat bunlar gerçekten sağlam çalıyorlar. Ve çok değişik bir şey yapmıyoruz, gene İspanyol'dan kurtarmıyoruz işi. George Bizet diyorum ben sana yani. Ha? Yani ve Carmen Suite'i diyorum. Bak daha
0: tamam,
1: ne söyleyeyim.
0: İşte o da ya.
1: Ama şimdi ben bunları deyince sen de diyorsun ki gitar diyorum diyeceksin. Yani burada gitar olur.
0: Olur tabii.
1: Olmaz mı yani? Olmaz. Bence mi? Orkestradan çok daha güzel olur. Olacağını zaten biraz sonra göreceğiz. Hepimiz göreceğiz. Hakikaten bu operada böyle iki tane falan galiba suite çıkarmış.
0: Evet, iki suite.
1: Değil mi? Böyle yapılmıştır. Evet. Yani bu da mesela farklı şeylerle çalınabilir.
0: Bir de ne acıklı, sözünü kestim. Ha. 1875 yılında ölmüş Bize. Evet. Ve Carmen'in başarısını göremedi.
1: Ya
0: demiş,
1: onu duymuştum ben ya.
0: Çok üzüldüm ben de ya.
1: Ya yazık değil mi? Adam bu kadar uğraşan ve bu. İşte halbuki şu anda yani dünyanın en meşhur operalarında.
0: Ya,
1: yani bu kadar da değil mi? Çok.
0: Sorma.
1: Film de yapıldı
0: ya,
1: biliyorsun.
0: Mesela Ravel görmüş Bolero'sunun
1: tabii.
0: Ama o
1: bunun şansı
0: filmde
1: yok.
0: Filmde yapıldı, her şey yapıldı
1: tabii,
0: canım.
1: Tabii şey, tamam film bir şeyi diyorum. Carlos Saura'nın yaptığı bu Carmen'de şey çalıyordu işte, o Paco de Lucia falan. Böyle modern dans topluluğu falan, çok güzel
0: müthiş,
1: bir film
0: çok
1: olmuş.
0: Etkileyici.
1: Gerçekten evet. Benim arşivde duruyordur zaman zaman bakar.
0: Oscar'a aday olmuştu, öyle hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet evet.
0: Daha çok... sonra şey var, Hammerstein'ın Carmen müzikali.
1: Bravo.
0: Broadway'de çok
1: bravo.
0: Büyük başarı
1: buyurun.
0: Kazandı.
1: Buyurun. Yani çok fazla şeye malzeme olmuş gerçekten. Şimdi Vida Gitar Kuartet
0: hala
1: çalacak.
0: Da çok popüler Carmen.
1: Tabii tabii, her zaman. Şimdi burada suite'in bölümleri, yani kendilerinin aldığı parçalardan bahsediyorum. İlk olarak Aragonese çalıyorlar. Habanera. Ondan sonra Seguidillas çalacaklar. Toreadors. Bu zaten çok
0: evet,
1: meşhurdur.
0: Çok
1: değil
0: etkili.
1: Mi? Ondan sonra şey Antrakt var. İki tane vardır. O meşhur. Bu da en güzellerden birisi. Ve son olarak da Gypsy Dance.
0: Harika bölümleri Çinge. Almışlar
1: ya,
0: değil mi
1: güzel
0: içinden?
1: Ya güzel de abi, bir de şöyle bir
0: çok
1: şey.
0: Çok güzel sıralama.
1: Bunlar da çok bir yani herkesin dilinde böyle ıslıkla çalacakları eserler.
0: Bravo.
1: Hadi bakalım şimdi kim geliyor? Christopher Steele, Mark Eden, Mark Ashford, Amanda Cook geliyor.
0: Bravo.

0: Nasıl?
1: Ne diyeyim ben? Nasıl nasıl deyip sorma.
0: Ha nasıl diye yani ben dinleyenlere sordum. Yani
1: Tamam,
0: beğeniyor
1: çok
0: ya.
1: başarılısın Cem bugün. Tebrik
0: Aa,
1: ediyorum.
0: parlıyorum, yıldız
1: Sen de
0: oldum
1: en
0: ben bugün.
1: az şey bize kadar başarılısın yani.
0: Ey be, ne kadar güzel ya, müthişim.
1: Gerçekten çok güzel bir müzik.
0: Ya, çok.
1: Herkes de çok severek seyreder, değil mi?
0: Tabii ki tabii.
1: Eğer operada sahneleniyorsa herkes severek
0: Ha,
1: oynar,
0: keyifli.
1: çalınıyorsa severek
0: Tabii
1: çalar.
0: dinleyeni oynayanı herkes
1: Evet,
0: seyircisi
1: ama ben
0: memnun.
1: şeye üzülüyorum. Kırık kalpli bize üzülüyorum ya.
0: Ya çok
1: Ne
0: yazık ya.
1: ya,
0: Üzdün
1: ona
0: bizi.
1: büyük ün kazandır, sonra da hiç demek
0: Hiç.
1: onu görmeden
0: Hiç. Şu
1: bu
0: hale bak.
1: dünyadan
0: Böyle de
1: göç.
0: kahpe bir dünya
1: Ya
0: bu ya.
1: evet, sen bugün öyle hazırlıklı gelmişsin ki.
0: Evet.
1: Ben bugün senin gitarcılarından, şimdi doğruyu söyleyeyim,
0: Ha.
1: dinleyicilerimiz de duysun, nefes alıp kendi
0: Ha.
1: konuklarımla ilgilenemedim. Sen devam
0: Kaçtılar.
1: et.
0: Kaçtı mı konuklar?
1: Bilmiyorum, sen devam et. Ben zaman kalırsa
0: Ha.
1: bir tane konuğum var.
0: Ha.
1: Ona rica ederim, finali yaparız. Biz
0: Ha, anladım.
1: pes ettik biz.
0: Ama ya zaman kalmazsa da
1: Öyle
0: yazık
1: bir
0: değil mi o konuğa ya? Konukla bari bir kahve içelim biz.
1: gitara
0: Buraya çağ çıkaramadık deriz ya bugün.
1: Evet, buyur
0: Başka
1: sahnede.
0: programa bek. Şimdi biliyorsun takıntılar var. Besteciler, ben de takıntı besteciler var böyle.
1: Piazzolla. Bak.
0: Astor Piazzolla. Hemen sen biliyorsun zaten artık yani.
1: Herkes biliyor Cem.
0: Biliyor herkes. Adam yani klasik müziğin artık yani içine girdi ya bu kadar. Yani şimdi çalınmayan şeyi yer yok yani. Ve çok güzel şimdi. O da böyle bir heveslendi Vivaldi'den dört mevsim. Las Cuatro Estaciones Porteñas.
1: Sen bunları çalışıp çalışıp
0: Ben
1: geliyorsun,
0: İspanyolca biraz
1: değil
0: biliyorum ve sonra burada tabii dört mevsimden ne var efendim? Primavera Porteño var.
1: mi?
0: Yani ilkbahar.
1: İlk bahar.
0: Bu ise Porteño yalnız nereden çıkıyor diyeceksin. Bu şeyin nickname'i Buenos Aires'in.
1: Evet.
0: Anladın mı? Buenos Aires ise bunlar Porteño diyorlar. O yüzden o da
1: Yani
0: yani
1: liman demekti, değil mi?
0: gibi evet
1: Evet.
0: ve bu yani mevsimler. Buenos Aires'te dört
1: Dört
0: mevsim
1: mevsim.
0: zaten.
1: Evet.
0: Böyle bir şey koymuş çok güzel. Yani ben bu bölümü de çok severim. Bir de kış bölümünü çok severim. Invierno Porteño'yu da severim. Şimdi Eos gitar kuarteti getirelim. Tamam mı? Onların böyle Four Seasons, Four Guitars diye bir albümleri var. Böyle yapmışlar. Çok da güzel benzetmişler. Dört gitar, dört
1: Dört
0: mevsim falan değil
1: mevsim.
0: mi? Böyle dörtler. Onlar da benim gibi böyle tema arıyorlar herhalde şey projeye. Güzel bir proje olmuş. Şimdi burada tabii Astor Piazzolla'nın büyüklüğü şurada ortaya çıkıyor. Yani o kadar güzel bir karışım yapıyor ki müziğinde.
1: Evet ya,
0: Zaten onda böyle bir
1: gerçekten.
0: genel şey vardır. Biraz İspanyol karakterinde gelen. Mesela böyle ritmik bir bölüm gidiyor tamam mı? Ritmik bir yer geliyor yaklaşım. Sonra birdenbire her şey duruluyor. Ve son derecede duygusal bir
1: Evet
0: şey
1: ya.
0: ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Yani sahne değişiyor
1: Evet,
0: diyebiliriz
1: evet.
0: adeta. Sonra tekrar ritmik
1: Çok
0: bölüme dönülüyor. Yani onu bir
1: matematiği çok güzel
0: işte
1: yapmışım.
0: biteviyelikten
1: Evet.
0: kurtarıyor bence ve zıtlıktan doğan estetik. Yani bu çok güzel bir şey ve bunu ama herkes yani yaparsın
1: Tabii
0: kabak gibi
1: canım.
0: olur bir şey.
1: Ya
0: Benzemez de ama bunu
1: işte.
0: o geçişleri zaten önemli olan bunu herkes düşünür değil mi? Ritmik bir şey yapayım, bir tane de yavaş bir şey yapayım
1: Tabii
0: tekrar.
1: canım.
0: Ama
1: Yok.
0: bunlar birbirlerine nasıl bağlanıp ve
1: Bağlanacak
0: nasıl
1: işte, önemli o.
0: tekrar geri döneceğiz falan. Bunları güzel başarıyor. Dahilik burada geliyor yani. Dahi besteci bu. Şimdi lafı uzatmayalım. O zaman Eos Gitar Kuarteti de takdim edeyim ben müsaadenle. Marcel Ege, Martin Pirtle, David Zotter, Michael Winkler geliyor. Eos Gitar Kuartet ve Primavera Porteño dinliyoruz bakalım.

0: Harika.
1: Bak oldu.
0: Artık
1: Ya
0: gitarcı kalmadı piyasada Cem.
1: Vallahi gittiler. Bak arkada hiç gitarcı görüyor musun? Bitti hiç kimse.
0: Yani.
1: Orada bize kahve yapacak biri kaldı.
0: Gerçekten
1: artık.
0: Çok güzel bir yorum dinledik.
1: Evet evet.
0: Mükemmel de bir uyum yani.
1: Yo yo bu güzel oluyor. Evet. Ben bunu bak bazı şeyleri yakıştırıyorum bazıları. Evet. Fakat Piazzolla'nın uyarlama bile olsa hı-hı. eserler gitarda bir kişilik kazanıyor. Bir şeyler geliyor. Çok, bir sıcaklık.
0: Çok ayrıcalıklı
1: keyif
0: bir besi. Çok keyifli.
1: Keyif var evet.
0: Evet.
1: Hadi bakalım.
0: Ben klasik bir kapanış yapayım.
1: Hadi yap.
0: Değil mi?
1: Bitti gidiyoruz abi.
0: Evet birliktenin sahne ışıklarını söndürüyoruz sevgili dinleyenler. Birlikte program yapmaktan son derece keyif aldığım değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürüyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın diyoruz. Hoşça kalın. Borusan Klasik'te kalın.
1: Evet ben de çok keyif aldım. Hoşça kalın diyorum.
2: Birlikte.

0: Korsan Klasik. Konser Rehberi.
1: 12. Ayıma Müzik Festivali bugün genç kuşağın iki başarılı temsilcisi Yay Mena'ya ve Eda Sevinişi ağırlıyor. Eğitimini Berlin'deki Barenboim Said Akademisi'nde yürüten kemancı Yay Mena'ya ile piyanist Eda Seviniş, Ayıma Haluk Barutçuoğlu evinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde Robert Schumann, Manuel de Falla, Ahmet Adnan Saygun ve Bela Bartok'un eserlerinden oluşan özel bir seçkiyle farklı müzik türlerini aynı sahnede buluşturuyor. 12. Ayıma Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları Ayıma'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.
0: Divertimento.

0: Borusan Klasik. Konser Rehberi.
1: 12. Ayıma Müzik Festivali bugün genç kuşağın iki başarılı temsilcisi Yayı Mena'ya ve Eda Sevinişi ağırlıyor. Eğitimini Berlin'deki Barenboim Said Akademisi'nde yürüten kemancı Yayı Mena'ya ile piyanist Eda Seviniş, Ayıma Haluk Barutçuoğlu evinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde Robert Schumann, Manuel de Falla, Ahmet Adnan Saygun ve Bela Bartok'un eserlerinden oluşan özel bir seçkiyle farklı müzik türlerini aynı sahnede buluşturuyor. 12. Ayıma Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları Ayıma'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.
0: Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo. Borusan Klasik.
2: Amy Susskever anısına. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salzgiver, 15 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul'da hayata veda etti. Borusan Klasik Radyomuzda Ağustos ayının yorumcusu olan Salzgiver, eşsiz müziği ve kayıtlarıyla bugün aramızda olacak. Amy hocamla İTÜMİAM'da tanışma şansım oldu. Kendisini tanımadan önce de ona çok hayrandım. Sonra onu okuduğum okulun koridorlarında görmeye, selam vermeye ve yaptığı işi ne kadar büyük bir ciddiyetle yaptığını görmeye başladım. Kendisinden çeşitli dersler aldım. Bazen kompozisyon dersleri için klarnet çalmaya gittim. Bir şey öğretmek için her zaman başarılı bir yolu, yolculuğu vardı. Öğrenciler için her zaman ayıracak vakti vardı. Neye ihtiyacımız olsa her daim bize destek oldu. Onu her gördüğümde hayranlığım kat be kat arttı. Dersleri ve söyledikleri beni hep çok heyecanlandırdı. Bu denli iz bırakan bir eğitimci olmak zaten ona çok yakışmıştı. Odasından gelen çalışma sesleri adeta bir mini konser gibi olurdu. Kendisini bana kattıklarının yanı sıra kedilere olan inanılmaz sevgisi ve bize hep ikram ettiği leziz kurabiyeleriyle de hatırlayacağım.

0: Do you want to listen?
1: No. No.
2: Herkese merhaba. Ben Can Karadoğan. Burada yalnızca İTÜ MİAM'ın müdürü olarak değil, Amy Zalskiver'ın bir dostu olarak da duygularımı paylaşmak istiyorum. Amy ile yaklaşık 20 yıl önce tanıştık. Ben MİAM'da asistanken o da merkezimizde eğitimine başlamıştı. Daha sonra kadromuza katıldı ve yıllar içinde yalnızca değerli bir çalışma arkadaşım değil, hayatımın önemli bir dönemini paylaştığım sevgili bir dostum oldu. Amy'yi birkaç sözcükle anlatmam gerekirse, planlı, disiplinli, özverili, örgütçü, emeğe saygılı ve çevresindekilere cesaret veren biri olduğunu söylerdim. Bunların her biri onun hem müzisyenlik anlayışında hem de insanlarla kurduğu ilişkilerde karşılığını bulurdu. Stüdyomuzda ortaklaşa bir kayıt ya da MİAM'da bir konser olduğunda Amy ile günler öncesinden hazırlıklara başlardık. Kendi aramızda adeta kıta sevk ve idaresi birlikleri gibi çalışırdık. Onun sayesinde bir timpaninin hangi kapıdan geçmediğini ya da bir vibrafonun nasıl parçalara ayrılarak üst kattaki kayıt odasına çıkarabileceğini öğrendim. Bugün bunları gülümseyerek hatırlıyorum. Çünkü Amy ile çalışmak, müziğin yalnızca sahnede duyduğumuz bölümünden ibaret olmadığını, arkasında büyük bir hazırlık, emek, dayanışma ve sorumluluk bulunduğunu her defasında yeniden görmek demekti. Konserlerde ve stüdyo performanslarına gösterdiği ciddiyet ve profesyonellik gerçekten takdire şayandı. Bir çalışmanın atmosferini çoğu zaman Amy'nin ruhu belirlerdi. O oradaysa herkes biraz daha dikkatli, biraz daha özenli ama aynı zamanda biraz daha cesur olurdu. Çünkü yüksek standartları vardı. Fakat bu standartları insanları yıldırmak için değil, onları yüreklendirmek ve birlikte daha iyisini ortaya çıkarmak için kullanırdı. Amy, MİAM'a en çok emek veren hocalarımızdan biriydi. Öğrencilerimize yalnızca bilgi aktarmadı. Onlara dostluk sundu, cesaret verdi ve onları bir şekilde mutlaka müziğin içine çekmeyi bildi. Öğrencilerin kendilerine ve ürettikleri müziğe inanmalarında büyük payı vardı. Onun emeği yetiştirdiği öğrencilerde ve dokunduğu müziklerde yaşamaya devam edecek. Yoğun hayat temposu içinde her şeyi planlı bir biçimde sürdürebilen, üstelik yalnızca kendisini değil çevresindekileri de taşıyabilen mücadeleci bir ruhu vardı. Hastalığı sırasında bile o ince mizahını kaybetmedi. Gücünün artık yetmediği günlerde dahi festivalimizin organizasyonuna uzaktan destek vermeyi sürdürdü. Bu, Amy'nin hem MİAM'a hem müziğe hem de birlikte ürettiği insanlara duyduğu bağlılığın belki de en dokunaklı göstergesiydi. Birlikte daha pek çok müzik projesinde çalışacağımızı düşünüyorduk. Bu dalgalı dünyanın yorgun ve kafası karışık insanlarına biraz daha keyif, biraz daha güzellik ve biraz daha sanat katacaktık. Keşke daha çok zamanımız olsaydı. Keşke bir 20 yılı daha paylaşabilseydik sevgili arkadaşım. Seni fena özleyeceğiz Amy. Ama emeğin, cesaretin, müziğin ve o kendine özgü ruhun öğrencilerinde, dostlarında, bu ülkenin sanat insanlarında ve MİAM'ın hafızasında yaşamaya devam edecek.
1: March 18th, Thursday night, 7 o'clock. Dusk, very nice. Cold, brisk, but lovely. A lot of birds out, a lot of dogs, a lot of people. Good amount of people, I don't know.
3: May 14th, 3:30, Friday evening. I am at home. There are nice trees. Some
4: Do you run every day?
3: Cars. And boring.
4: I think you do.
3: And warm.
4: At least you run a lot. I really admire that. Being consistent and taking care of both your body and mind. I think it's important. Because if we don't care of ourselves,

cards too, but they're right now, they're not here.

0: Amy Salzgiver anısına hazırladığımız bu özel programda mikrofonu şimdi Kerem Gökbuget'e uzatıyoruz.
1: Amy'nin kaybını anlatmak benim için biraz zor. Çünkü benim hayatımda kendisi sadece orkestramızın bir üyesi değildi. Tabii ki uzun yıllar orkestramızın vurmalı sazlar grup şeflerinden biriydi. Sayısız konserde, turnede birlikte olduk. Yıllarca orkestramızın nabzını tutan önemli sütunlardan biriydi diyebilirim. Ama benim için işin çok daha kişisel bir tarafı da var. İş dışında da arkadaştık. Hatta uzun süre komşuyduk. Birlikte dünyanın farklı yerlerine, turnelere gittik. Çok güzel anılar biriktirdik. Borusan Müzik Evi'nde bu kez orkestra müzisyeni olarak değil, kendi grubuyla sahneye çıktığına da defalarca şahit oldum. Yani özel hayatımın ve meslek hayatımın çok farklı noktalarında yollarımız sürekli kesişti Amy'yle. Yani evde yaptığımız işin doğası gereği bir orkestrada yıllarca beraber çalıştığınız insanlarla sadece konser yapmıyorsunuz. Uçaklarda, otobüslerde, provalarda, otellerde, kulislerde, turnelerde hayatınızın çok büyük bir bölümünü paylaşıyorsunuz. O yüzden birini kaybettiğinizde yalnızca çok değerli bir müzisyeni kaybetmiş olmuyorsunuz. Sanki böyle ortak hafızanın da bir parçasını kaybediyorsunuz. Amy'nin bundan sonra sahnede Amy'yi görmeyecek olmak gerçekten çok acı. Ama beraber yaptığımız müzikte, çıktığımız turnelerde, paylaştığımız anılarda, yaptığımız kayıtlarda ve orkestramızın hafızasında her zaman yaşamaya devam edecek Amy. Onu gerçekten çok çok özleyeceğim.

0: Mikrofon şimdi Josh'inde.
1: Amy'yle ilk kez 2022 yılının Mart ayında tanıştım. Ben İstanbul'da yeni gelmiştim. Neredeyse bir mülteciydim. Param yoktu. Türkiye'de hiç kimseyi tanımıyordum. Ama biraz daha önce Amerikalı bir arkadaşım Amy'ye benim için ulaştı ve şöyle yazmış. Savaştan dolayı Rusya'dan ayrılan bir Rus besteci var. Onunla buluşabilir misiniz acaba? Yani belki onu biraz yardım edebilirsiniz. Amy hemen kabul etmiş. Ben İstanbul'a geldiğim gün Amy'ye mesaj attım. Ama biz sadece 2 gün sonra buluşabildik. Çünkü çok büyük bir kar fırtınası vardı. Biz Elmadağ'da buluştuk ve ilk yaptığı şey beni yani İstanbul Kongre Merkezi'nde bir seyir noktası var. Oraya beni götürdü. Bana Maçka Parkı'nı göstermek istedi. Ben bunu hiç unutmayacağım. Çünkü nasıl diyebilirim? O zaman aklımda sadece para ya da belgeler ya da yasal sorunlar böyle ters şey vardı. Başka hiçbir şey aklımda yoktu. O kadar stresliydim ki 2 hafta içinde 10 kilo gibi vermiştim. O yüzden ben tabii ki de hayatımdaki sorunlardan konuşacağız diye düşünüyordum. Ama o bana park göstermek istedi. Kar ve buzla kapılanmış park. Ve şaşırdım ama manzara beni büyüledi. İnanılmaz güzeldi. Bir de bir anda kendimi daha sakin hissettim. Buna ne kadar ihtiyacım olduğunu bilmiyordum. Hiç farkında değildim ama Amy sanki tam olarak neye ihtiyacım olduğunu biliyordu. Sonra ne diyebilirim? İstanbul'a alışmama çok yardım etti. Biz bayağı yakın arkadaş olduk. Beni birçok insanla tanıştırdı. Müziğim için de bana büyük ilham verdi. O konuyu çok konuşabilirim. Ama sadece müzisyen olarak değil, en önemlisi bir insan olarak da benim için bir örnek biriydi. Mesela böyle bir şey hatırlıyorum. Bir gün biz tam hatırlamıyorum aslında ama beni çok zor bir durumdan kurtardı. Yani ilk sene böyleydi, yani sürekli böyleydi aslında. Zor durumlar. Neyse yeni oldu. Ben ona yani sana bunun karşılığını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum dedim. Ama o bana bakıyor ve şöyle diyor. Bana bir şey borçlu değilsin. Ama bir gün birinin yardıma ihtiyacı olursa sen de ona yardım et. Hayatımda tanıdığım en cömert, nazik insanlardan biriydi.

0: first you might want something that makes a crinkly sound. Could be paper, could be a bag. That's a fantastic sound. It could also just be some old paper that you want to rip up. So this is going to be very useful. It could also be just a very cheap baklava bag. It could be an egg carton. You'll notice I have chopsticks for striking things. You can also use pencils or pens or something from your kitchen. Actually, I found that this rubber spatula is a fantastic weapon. I have a broken basket for scraping. This flower pot that someone threw out the other day. That's great. Another ceramic one, terracotta. Great short sound. Maybe you have some cookie tins with the queen or without. You know, we can use these in a lot of different ways. You might have some game pieces. A great sound. Might be a little messy, but great sound. Also good sound. Did I do this one? I'm not sure. Just a Tupperware container. There we go. Love it.
1: Merhaba, ben Jerfi Aji. Sevgili meslektaşım ve İTÜMİAM'dan mesai arkadaşım Amy Salskiver'ın bu zamansız vefatından dolayı çok büyük bir üzüntü duydum. Çok hızlı ilerleyen hastalığına son zamanlarına kadar ısrarla direndiyse de maalesef çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Düşündükçe inanmakta hala zorlanıyorum. Amy demek, MİAM demek. MİAM'ın ve özellikle o çok sevdiği perküsyon odasının Amy için ne kadar özel bir yeri olduğunu onu tanıyan herkes bilir. Amy'nin MİAM'da hem performans hem de kompozisyon bölümlerindeki rolü çok önemliydi. Yıllar boyunca yetiştirdiği perküsyon öğrencilerinin yanı sıra MİAM bünyesinde kurduğu perküsyon topluluğu ve doğaçlama topluluğu onun göz bebekleriydi adeta. Ayrıca MİAM bestecilerinin, öğrencilerinin eserlerinin ilk seslendirilişine ve kayıt edilmesine her zaman ön ayak olmuştur. Amy onu bildim bileli hep ateşli bir yeni müzik taraftarıydı. Alışılagelmiş konser programlarının dışına çıkmayı çok severdi. Bunun belki de en iyi örneği tabii yine kurucusu olduğu Sanena perküsyon topluluğu ile verdiği konserlerdi. Her zaman sıra dışı ve yenilikçi bir repertuar beklerdi bizi bu konserlerde. Tabii yine kurucularından olduğu Hezarfen Ensemble, o da aynen Türkiye'de ve dünyada çok önemli merkezlerde konserler verdi. Yine çoğunluğu ilk seslendirilişlerden oluşan konser programları ile. Dediğim gibi çok ilk seslendiriliş yaptı Amy. Çok sevdiği besteciler arasında ilk aklıma gelen Steve Reich veya genelde Amerikan minimalistlerini de çok severdi. Ama belki de en gurur duyduğu ilk seslendirilişlerden biri MİAM'da gerçekleşmişti. Yıl 2017. 20. yüzyılın önemli Fransız bestecilerinden Edgar Varèse'in İyonizasyon adlı eserinin Türkiye premieri. Bu eser için tam 13 perküsyon icracısı gerekiyordu. Ve Amy insanları müzik yoluyla bir araya getirmekten büyük zevk alırdı. Hatırlıyorum da o konser için farklı şehirlerden, farklı konservatuarlardan bir sürü icracıyı bir araya getirmek eminim hiç kolay olmamıştır. Amy'nin MİAM'da verdiği enstrümantasyon ve orkestrasyon dersleri de MİAM'daki en popüler derslerden biri haline gelmişti. Çünkü o derslerde öğrenciler sadece teorik bilgilerle yetinmesin diye onları alanındaki en iyi icracılarla tanıştırır. Öğrencilerin daha çok başlangıç seviyesinde bile olsa yazdıklarının hep çalınmasını sağlardı. Vefatından sonra MİAM'daki öğrencilerinin onun hakkında yazdıklarında hep aynı ortak bir duygu var. Öğrencilerine ilham veren bir hoca. Amy ile birlikte birçok projede yer aldık. Hem MİAM'da modern müzik toplulukları konserlerinde hem de 2010'lu yıllarda Kapadokya'da düzenlenen Klasik Keyifler Festivali'nde birlikte çok çaldık. Ayrıca kısa süreliğine benim trompet hocam da olmuştu, hiç unutmam. Ne diyebilirim ki, sevgili Amy, hep çok çalıştın. Herkesi mutlu etmek için hep fedakarlıklar yaptın, sessizce. Belki içinde fırtınalar koptuğu halde. Seni çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun.

Merhaba, adım Kerem Öktem ve size Amy'nin yalnızca İstanbul'un ve Türkiye'nin müzik hayatına değil, benim hayatıma da ne kadar büyük katkıları olduğundan bahsetmek istiyorum. Amy ile bundan 20 yıl önce, ikimiz de 20'li yaşlarımızdayken bir orkestra provasında tanıştık ve açıkçası tanışır tanışmaz birlikte çalışmaya karar verdik. Konuşmaya başlayalı bir dakika falan olmuştu ki Amy bana bir çağdaş müzik grubu kurmak istediğinden, bu grupla modern repertuarı seslendirmenin yanı sıra doğaçlama, elektronik müzik, türler arası, disiplinler arası denemeler vesaire heyecan verici ne varsa her yere dokunmak istediğinden bahsetti. Ve ben kulaklarıma inanamadım çünkü ben de çok benzer şeyler yapmak istiyordum ve 20 yıl öncesinin Türkiye'sinde bu hayalleri paylaşabileceğim birini bulmak mucizevi bir durumdu. Ve bizim bir sonraki buluşmamız daha sonra Sananya ismini verdiğimiz grubun ilk provasıydı. Ve yıllar boyunca ikimiz de en tatmin edici, zorlayıcı, kafa açıcı, öğretici işlerin birçoğunu bu grupla birlikte yaptık. Birlikte yaptık diyorum ama aslında Amy sayesinde ben de yapabildim desem daha doğru olacak. Çünkü Amy'nin tanıştığımızda benden çok daha iyi bir eğitimi ve birçok tecrübesi olması bir yana, istediklerini gerçekleştirirken izlediği son derece doğal, kendiliğinden akıcı bir yordamı vardı. İstanbul'a taşınıp işte burada bir hayat kurmasında da ve örneğin zaman içinde bir maraton koşucusuna dönüşmesinde de hep aynı doğallığı, kendiliğindenliği görebilirsiniz. Amy hayatı boyunca birçok insanı sanatçı olarak, öğretmen olarak, dost olarak derinden etkiledi ve bunu da aynı doğallıkla, hiç göze batmadan, nezaketle, hep usulca yaptı. Amy'nin bir klasik müzikçi ve akademisyen olarak asla elitist bir tavır içinde olduğunu görmedim. Avantgard sanatla içli dışlı biri olarak basit bir pop şarkısına burun kıvırdığını hiç görmedim. Hiçbir şeyi dışarıda bırakmadı. Amy ile geçirdiğimiz en eğlenceli zamanlardan bazıları, akşam 8'de beraber bir senfoni orkestrasıyla konser verip hemen sonra Beyoğlu'ndaki en karanlık barlardan birine koşup orada gece yarısı başlayan bir konser daha çaldığımız akşamlardı mesela. Böyle farklı sanatsal disiplinler arasında ayrım yapmak bir yana, gündelik hayatla sanat arasında da ayrım yapmazdı. Benim Amy'den öğrendiğim John Cage'in bir sözü var. Türkçe olarak söylemeye çalışacağım elimden geldiğince. Birçok besteci artık müzikal yapılar kurmak yerine süreçler başlatıyorlar. Bir yapı bir parça mobilya gibidir. Oysa ki bir süreç hava durumu gibidir. Amy de bir yapı olmaktansa bir durum olarak var olmayı tercih etti diyebilirim. Başını sonunu, yönünü, amacını tam olarak bilemeyeceğimiz ama anlık olarak içinde var olup deneyimleyebileceğimiz bir durum. Ve o da bir süreç başlatmış olduğu bir anlamda ve onun başlattığı süreci dostları, meslektaşları, öğrencileri, dinleyicileri olarak hepimiz hiç şüphem yok ki sürdüreceğiz. Teşekkür ederim.

0: Borusan Klasik'te Amy Salzgiver anısını hazırladığımız programımızda mikrofon şimdi Müşfik Galip Uzun'da.
1: Birkaç hafta önce Kerem aradığında Amy için bir program yapacaklarını ve benim de bir şeyler söylememin güzel olacağını söylediğinde düşündüm yani.

Birçok eser çaldık, birçok yeni eserler çaldık. Beraber çalıştık, öğrendik. Yeri geldi kavga ettik. Ama çok çok uzun zamandır o kadar birbirimize alıştık ki çok çok rahat çalışıyorduk. Bu hastalığı döneminde aslında insanlar böyle biraz belki de değil mi? Yani insanları kaybettiğimizde insanlar bir süre yanımızda olmadığında daha çok değer anlaşıyor. Maalesef öyle. Bu süreçte tabii ki çok zor oldu bizim için. 10 aylık bir süreç ve aslında hep bize inandırdı, geri döneceğini inandırdı son ana kadar. Onu ziyaret ettim de söylüyordu hep işte yoruldun sen biliyorum işte geleceğim merak etme. İnandırdı bunu bizlere. Çok erken, çok zamansız. Şu an düşündüğümde birkaç ay sonra yeni sezon açılacak. Yeni sezonun nasıl olacağını, nasıl alışılacağını pek aslında kestiremiyorum yani. Garip. Umarım huzura ermiştir. Şu an daha rahattır. Ona her şey için bir kere daha teşekkür ediyorum. Birbirimizden çok şey öğrendik. Ondan çok şey öğrendim. Onu gerçekten özleyeceğiz. İyi ki gelmiş Türkiye'ye. İyi ki tanımışız. İyi ki bu kadar beraber müzik yapmışız, çalmışız. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.

0: Mikrofon sıradaki konuğumuz Müge Hendekli'de.
1: Sadece çok sevdiğim can dostumu değil, bilgi ve birikimini burada birçok kişiye aktarabilmiş, birçok kişinin hayatını değiştirmiş ve bu dünyaya evrensel katkısı olan yetenek abidesi bir insanı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Amy'nin ülkemize yerleşmesi, burada çağdaş müziğin gelişimi için çok büyük bir dönüm noktasıdır bence. Canım Amy'yi sahnede ilk gördüğüm anı hiç unutamıyorum. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Daha henüz buraya taşınmamıştı. Brooklyn College'dan bir ekiple Bilgi Üniversitesi'nde bir dizi konser vermeye gelmişlerdi. Sanırım sene 2003 olabilir. Sahnenin tam ortasında tek başına yerde oturarak Jill çalıyordu. Çok ışıklı biri olduğu da her halinden belli oluyordu. Gerçekten benim için çok büyülü bir andı ve kendisine hayran olmuştum. Buraya taşındıktan kısa bir süre sonra da onunla çeşitli oluşumlarda aynı sahneyi paylaştık. Hezarfen Ensemble'ın kurulmasıyla birlikte de bu sahne arkadaşlığımız belki

Ferahlı arkadaşlığımız demeliyim çünkü yan yana dip dibe çalıyorduk. Çok güzel bir dostluğa dönüştü. Seneler içinde harika anılar biriktirdik. Onun gibi müthiş yetenekli bir müzisyenle aynı sahneyi paylaşmak benim için çok öğretici oldu. Ama ondan öğrendiklerim sadece müzikle sınırlı değil. Altın kalbinden, güçlü karakterinden, cesaretinden, zerafetinden, doğa ve hayvan sevgisinden ve tüm asaletiyle yaşamı kucaklamasından da çok şey öğrendim. Ve son anına kadar. Kuşlara olan sevgimi bildiğinden, ikimizden oluşan mini grubumuza Bird Brains ismini önerdiğimde kabul etmişti. Bird Brains olarak sadece iki konser verebildik. Keşke daha fazlası olabilseydi. Amy'siz bir hayatın nasıl olacağını gerçekten hiç bilemiyorum. Ama o hep bizimle olacak. Bizimle birlikte olacak. Bundan eminim. Işıklı bir varlık olduğundan belki de gerçekten çok sevdiği yıldızlardan biri olmuştur. Veya iyileştiği paralel bir evrene gitmiştir. Neden olmasın? Belki hep birlikte oradayızdır. Seni çok seviyoruz Amy'ciğim. Her zaman kalbimizdesin, her zaman bizimlesin.

Ben Pelin Halkacı Akın. Orkestradan arkadaşımız Amy'nin vefat haberini duyduğum için çok üzgünüm. Kendisi çok değerli bir üyemizdi. Yıllardır beraber çalıştık. Kendisiyle sayısız turne, sayısız CD kaydı, çok güzel günler, çok başarılı projelere imza attık. Çok değer verdiğim, çok başarılı bir insandı. Çok üzgünüm. Huzur içinde uyur umarım.

0: Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salzgiver, 15 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul'da hayata veda etti. Borusan Klasik Radyomuzda Ağustos ayının yorumcusu olan Salzgiver, eşsiz müziği ve kayıtlarıyla bugün aramızdaydı. Kendisini saygı, sevgi ve özlemle anıyor, tüm öğrencileri, meslektaşları, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
1: Amy Salzgiver anısına. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

0: Borusan Klasik.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Her zaman programın sonunda yaptığım bu anonsu bu sefer başında yaptım. Çünkü bugün yeni bir şey deneyeceğim.

bir şeyi gerçekten eskiten nedir? Zamanın geçmesi mi, yoksa ruhunu kaybetmesi mi? Örneğin olgunlaşmak, derinlere kök salmak bir düşünceyi eskitir mi? Yüzyıllardır ruhumuza dokunan klasik müzik sadece geçmişe ait olduğu için eski midir? Bugün klasik müzik eserlerinin ikinci bölümlerinde anlatılan hikayelerin olgunlaşıp tatlanmasının, derinleşip kök salmasının onları eskitmediğini, tam tersine canlı ve yeni tuttuğunu konuşacağız. Hasbihalimize müzikteki yeni kavramıyla dildeki yeninin büyüleyici dansa eşlik edecek.

Yeni kelimesinin sözlüklerdeki ilk anlamı doğrudan zamanla ilgilidir. Kullanılmamış veya üzerinden çok zaman geçmemiş olan eskinin karşıtı. Ancak kelimenin asıl derinliği ilerleyen sözlük satırlarında belirir. O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, düşünülmemiş olan eskisinin yerine geçen. İşte yeninin müzikteki karşılığı da tam olarak böyledir. Müzik tarihinde yeni, sadece henüz duyulmamış bir ses değil, eskimiş bir alışkanlığın, dar gelen bir kalıbın ötesine geçme cesaretidir. Tıpkı kelimenin eski Türkçedeki ilk kökü gibi, taze olan, kabuğunu kıran, yanı. Müziğin dilinde yeni, geçmişi yok saymaz ya da hafızayı silmez. Yeni, geçmişin biriktirdiği büyük mirası alıp, ona taze bir nefes, bambaşka bir nitelik kazandırır.

Türkçe yeni kelimesi eski Türkçe yanı sözcüğünden gelir ve kök anlamında ve kök tanımında taze olan, henüz ortaya çıkmış olan, süregelinin ötesine geçen anlamlarını taşır. Batı dillerinde ise Latince novus, Yunanca neos, sadece zaman bakımından en son olanı değil, daha önce tecrübe edilmemiş bir nitelik sunmayı da ifade eder. Doğu felsefesinde ve tasavvufta yenilenme, teceddüt, her anın bir öncekinden farklı bir imkan taşıdığı fikridir. Müzikteki her yeni ölçü, hayattaki her yeni dönem gibi geçmişin birikimi ve geleceğin ilk adımıdır.

Müzik tarihinde yeni, bazen bir dönem etiketi ama çoğunlukla da duyma biçimini değiştiren bir eşiğin adıdır. Bir bestecinin armonide, ritimde, tınıda ya da biçimde önerdiği küçük bir yenilik zamanla bütün bir dinleme alışkanlığını dönüştürmüştür. Bu açıdan yeni müzik yerleşmiş olanı sarsar, sınırları yeniden çizer, tanıdık dünyayı bir başka ışık altında gösterir. Müzik tarihinde önüne yeni sıfatını alan müzik dönemlerini incelemeye Ars Nova ile başlıyoruz. Yeni sanat anlamına gelen Ars Nova terimi, Orta Çağ'ın Ars Antiquas'ına karşı konumlanır ve 14. yüzyılda besteci Philippe de Vitry tarafından yazılan bir risalenin adından gelir. Yeni sanatın en coşkulu savunucusu olan de Vitry, Ars Nova adını verdiği incelemesinde ritmik notasyonda bazı yenilikler ortaya koyar. Daha küçük nota değerleri ve senkoplar gibi zengin bir yeni notasyon önerir. Bu şekilde zenginleşen yazı dili sayesinde çok daha kompleks parçalar üretilebilir.

Philippe de Vitry'nin dinlediğimiz eserini Orlando Consort seslendirdi. Sırada 16. yüzyılda ortaya çıkan Nuove Musique var. Yeni müzik anlamına gelen bu terim 1551-1618 yılları arasında yaşamış olan İtalyan besteci Giulio Caccini ile özdeşleşmiştir. Caccini, şarkı söylemenin asil rahatlığına sahip eserler derleyip yayınlamış ve bunları yeni müzik olarak adlandırmıştır. Nuove Musique, Rönesans polifonisinin karmaşıklığına tepki olarak doğmuştur. Metnin anlaşılabilirliğini merkeze alan monodi, yani tek sesli anlatıcı stili ortaya koyar. Bu yaklaşım, operanın doğuşuna zemin hazırlamıştır.

Caccini'nin dinlediğimiz aryasını Cecilia Bartoli seslendirdi. 1845'te Schumann, Neue Zeitschrift für Musik, Yeni Müzik dergisindeki editörlük görevinden ayrılmış ve enerjisini beste yapmaya yoğunlaştırmıştı. Hayatının son 10 yılında yayımlamak üzere nadiren yazı kaleme aldı. Ancak Johannes Brahms hakkında 1853'te yazdığı makale, etkisi onlarca yıl sürecek derin bir iz bıraktı. Brahms henüz 20 yaşındaydı ve neredeyse hiç tanınmıyordu. Halk önündeki en kayda değer başarısı, kemancı Remenyi'nin bir konser turnesinde ona eşlik etmekti. 1853 sonbaharında Joseph Joachim'in tavsiyesi üzerine Düsseldorf'ta Robert ve Clara Schumann'ı ziyaret eden Brahms, misafir olduğu iki hafta süresince henüz hiçbiri yayımlanmamış olan pek çok bestesini Schumann çiftine çaldı. Schumann'lar bu eserlerden derinden etkilendiler. Robert hayranlığını önce Joachim'e yazdığı bir mektupta, ardından Yeni Müzik Dergisi için kaleme aldığı Neue Bahnen, Yeni Yollar başlıklı makalede dile getirdi. Brahms'ı abartılı bir dille överek, çağının ruhunu ideal bir biçimde ifade etmeye çağrılmış, genç bir müzisyenin gelişini müjdelemiş ve şöyle yazmıştı. Ustalığını kademeli aşamalarla değil, Kronos'un başından fırlayan Minerva gibi tam donanımlı olarak ortaya koyacak bir müzisyen. Ve işte geldi. Beşiğinde üç güzellerin ve kahramanların nöbet tuttuğu genç bir adam. Adı Johannes Brahms. Brahms'ın piyano sonatlarında senfonik bir ruh sezen Schumann, genç besteciyi orkestra için yazmaya teşvik etti. Ancak Brahms'ın itibar kazanmasına yardımcı olan Yeni Yollar makalesindeki övgü dolu satırlarıyla genç bestecinin omuzlarına ağır bir yük bindirmişti. Öyle ki Beethoven'ın ölümünden sonra büyük bir boşluk içinde olan Alman müzik dünyasına yeni adım atan Brahms'ın ilk senfonisini tamamlaması neredeyse 20 yıl sürecekti.

Brahms'ın Opus 68 Do minör 1. senfonisinin 2. bölümünü dinledik. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Herbert von Karajan yönetiyordu. Klasik müzik tarihinde yeni kavramının izini sürdüğümüz 2. bölümde sıra 19. yüzyıl ortasında ortaya çıkan ve müzik eleştirmeni Franz Brendel tarafından ortaya atılan Neue Deutsche Schule, yeni Alman ekolünde. Franz Brendel tarafından 1859'da ortaya atılan Neue Deutsche Schule, Beethoven sonrası dönemde Franz Liszt, Richard Wagner ve Hector Berlioz'un öncülüğünde biçimlenen ve geleneksel kalıpların ötesinde edebiyatla müzik dışı fikirleri merkeze alan programlı müzikle senfonik şiir anlayışını savunan estetik bir hareketti. Weimar merkezli gelişen ve geleneksel formları esnetip yeni armonik imkanları zorlayan bu ilerlemeci kanat, Almanya içinde Brahms ve Hanslick gibi isimlerin başını çektiği muhafazakar, mutlak müzik taraftarlarının sert tepkisiyle karşılaşarak Viyana odaklı büyük bir estetik kutuplaşmaya yol açmıştı. Buna karşın Almanya sınırları dışında Smetana, Sibelius ve Rus beşleri gibi Doğu Avrupa ulusal ekollerinin doğuşuna ilham veren hareket, daha sonra Richard Strauss üzerinden müzikal modernizme evrilmiş, Schönberg'in yeni müzik devrimine zemin hazırlayan tarihsel arka planı oluşturmuştur.

Liszt'in 2. piyano konçertosundan dinlediğimiz 2. bölümü Christian Zimmermann ve Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası seslendirdi. Adının önüne yeni sıfatını alan bir başka akım neoklasisizmde sıra. Müzik tarihinde neoklasik dendiğinde aslında tek bir akımdan değil, farklı yüzyıllarda farklı anlamlar kazanmış bir estetik eğilimden söz ederiz. Bu terim ilk bakışta aynı şeyi anlatıyor gibi görünse de 18. yüzyıl, 20. yüzyıl ve 21. yüzyılda bambaşka içeriklere bürünür. Bu yüzden konuya başlarken şunu ayırmak gerekir. 18. yüzyıldaki neoklasik tavır daha çok genel bir sanat anlayışıdır. 20. yüzyıldaki neoklasisizm belirli bir müzik akımıdır. 21. yüzyılda ise neoklasik sözü çoğu zaman çağdaş, sade, atmosferik ve minimal bir müzik dilini anlatır. 18. yüzyılda neoklasisizm esas olarak resim, mimari ve edebiyatta görülen antik Yunan ve Roma'ya dönüş isteğidir. Burada amaç geçmişin düzenini, oranını, ölçüsünü ve yalınlığını yeniden ideal olarak kurmaktır. Müzik bu akımın merkezinde değildir. 20. yüzyıla geldiğimizde ise neoklasisizm artık açıkça bir müzik akımıdır. Özellikle 1. Dünya Savaşı sonrasında geç romantizmin aşırı duygusallığına ve modernizmin bazı uç eğilimlerine karşı bir düzene dönüş isteği doğar. Bu dönemde besteciler barok ve klasik dönemin biçimsel açıklığını, ölçülülüğünü ve netliğini yeniden canlandırmak isterler. Ancak bunu geçmişi birebir taklit ederek değil, modern bir müzik diliyle yaparlar. 20. yüzyıl müzik neoklasisizminin temel özelliği eski formları yeni bir içerikle birleştirmesidir. Suite, concerto grosso, passacaglia, sonat ya da dans karakterli parçalar gibi tarihsel biçimler yeniden kullanılır. Fakat armoni, ritim ve dokuda çağdaş çözümler görülür. Stravinsky, Ravel, Hindemith ve Poulenc gibi besteciler bu yaklaşımın önemli örneklerini verirler. Stravinsky'nin Pulcinella'sı, neoklasisizmin müzikteki en parlak örneklerinden biridir. Burada besteci geçmişi nostaljik biçimde tekrar etmez, onu modern ritim, armoni ve orkestrasyonla yeniden yorumlar.

Stravinsky'nin Pulcinella Suite'inden dinlediğimiz bölümü Pablo Heras Casado yönetimindeki Mahler Oda Orkestrası seslendirdi. Yeni Viyana Okulu ya da İkinci Viyana Okulu 20. yüzyılın başında Arnold Schönberg, Alban Berg ve Anton Webern çevresinde oluşan ve tonalitenin çözülmesiyle birlikte radikal bir modernizmin yolunu açan ekoldür. Bu okul özellikle atonalite ve ardından 12 ton tekniğiyle müziğin merkezindeki ev ton fikrini terk ederek sesler arasında hiyerarşisiz bir düzen kurmaya çalışır.

Schönberg'in Piero Luner adlı eserinden dinlediğimiz ikinci bölümü Christine Schaeffer ve Pierre Boulez yönetimindeki Ensemble Enten Contemporain seslendirdi. 21. yüzyılda neoklasik adıyla anılan başka bir yönelim belirmiş, Max Richter, Olafur Arnalds ve Johan Johansson gibi isimlerle daha çok sade, atmosferik, minimal ve sinemasal bir dinleme dünyası öne çıkmıştır.

Yeni nesnellik, Neue Sachlichkeit, daha nesnel, yalın ve işlevsel bir anlatımı savunmuş, yeni sadelik, Neue Einfachheit, savaş sonrası avantgardın karmaşıklığına tepki olarak daha doğrudan ve anlaşılır bir ifade aramış, yeni karmaşıklık, New Complexity ise Richard Barrett, Brian Ferneyhough ve James Dillon gibi isimlerle bilinçli biçimde yoğun, katmanlı ve zorlu bir yazı dünyası kurmuştur.

New Age, Yeni Çağ ise Brian Eno, Vangelis, Enya ve Andreas Vollenweider gibi isimlerle daha çok dinginlik, atmosfer ve rahatlatıcı dinleme alanına yönelmiştir.

0: Tarih boyunca müziğe temas eden her yeni kelimesi dönüştürücü bir umudun habercisi olmuştur. Her yeni hareket kendi çağının tıkanmışlığına verilmiş radikal bir yanıttır. Müzik tarihinde olduğu gibi sanatın ve yaşamın her alanında mevcut yapının kabuğunu kıran tüm yeni hareketler başta yadırgansa hatta tepkiyle karşılansa da barındırdığı tazelikle, vaat ettiği umutla büyük heyecan yaratır. Geleceği şekillendirecek yepyeni tınılarda buluşmak, bol bol ikinci bölüm dinlemek üzere ikinci bölümde yeniden buluşalım. Programla ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

that you turn away romance.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Borusan Klasik. Konser Rehberi.
1: 12. Yayma Müzik Festivali bugün genç kuşağın iki başarılı temsilcisi Yayımenaya ve Eda Sevinişi ağırlıyor. Eğitimini Berlin'deki Barenboim Said Akademisi'nde yürüten kemancı Yayımenaya ile piyanist Eda Seviniş, Yayma Haluk Barutçuoğlu evinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde Robert Schumann, Manuel de Falla, Ahmet Adnan Saygun ve Bela Bartok'un eserlerinden oluşan özel bir seçkiyle farklı müzik türlerini aynı sahnede buluşturuyor. 12. Yayma Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları Yayma'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

Borusan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Evet, hoş bulduk Gayri'cim. Geldik işte, görüyorsun, gene yerimizi aldık, oturuyoruz.
0: Bugün Birlikte'nin sahnesindeki önceliği kendime veriyorum Cem.
1: Bazen yapıyorsun böyle evet. Bazen, çünkü hep ben böyle sanki hazırlanmak gibi
0: çünkü
1: yapıyorum.
0: Çünkü sahne hazır, konuklarım hazır.
1: Aa, tamam.
0: Benim kendilerini
1: ben
0: takdim etmemi.
1: Ben geç geldim diye mi böyle
0: evet,
1: yapıyorsun?
0: Biraz ceza.
1: Peki hadi bakalım.
0: Benim onları takdim etmemi bekliyorlar.
1: Peki yap
0: çünkü
1: o zaman.
0: Çünkü beklettin bugün bizi
1: peki,
0: biraz.
1: Peki tamam canım, ben hiç şey yapmıyorum.
0: Evet, 1700'lerde İngiltere'nin en önemli bestecilerinden biri olarak kabul edilen Avison'un adını duymuşsundur herhalde.
1: Adını duydum ama eserlerini çok dinlediğimi söyleyemiyorum.
0: Aynı zamanda çok iyi ork ve klavsen çalan, öğretmenlik yapan, müzik kritikleri yazan bir besteci. Ve ben onun gerçekten Concerto Grosso'larını çok severim.
1: Evet.
0: Bugün de Birlikte'nin sahnesini onun Concerto Grosso'larından biriyle açalım istiyorum.
1: Aa, çok güzel olacak.
0: Evet, Avison'un Opus 6 1 numaralı Sol Minör Concerto Grosso'sundan 3. ve 4. bölümleri dinleyeceğiz.
1: Aa,
0: ve sen
1: güzel.
0: Sormadan ben hemen söylüyorum.
1: Tabii ki söyle kimler.
0: Eseri İngiliz kemancı Emmanuel Hurwitz'in 1968 yılında kurmuş olduğu kendi adını taşıyan Hurwitz Chamber Ensemble seslendirecek.
1: Aa, çok güzel.
0: Evet, Hurwitz Chamber Ensemble gördüğün gibi Birlikte'nin sahnesine doğru ilerliyor.
1: Hadi dinleyeceğiz şimdi.

0: Aa yani.
1: Yani değil mi?
0: Ya bu çok güzel oldu ya
1: Güzel
0: bu.
1: oldu değil mi?
0: Ya neden?
1: Ama çok da
0: Çünkü
1: güzel bir yorum.
0: çok güzel fakat yani böyle çok sık duyacağımız bir şeydi ki bu eser. O açıdan yani gene sen sandıkları karıştırdın.
1: Karıştırdım tabii.
0: Bravo vallahi.
1: Evet, birlikte müzik yapmaktan sonsuz keyif alan ve bu keyfi de gerçekten bize yansıtan Hurwitz Chamber
0: Çok.
1: Ensemble'ı yolcu ettik. Ben açılışı da yaptım. Şimdi
0: Çok güzel.
1: biraz dinleniyorum. Sen devam ediyorsun.
0: Tamam sen
1: Ne
0: dinlen.
1: yapıyorsun? Barok dönemde mi kalıyorsun yoksa bizi gene bir yerlere götürüyormuş?
0: Şimdi şöyle sen dinleneceğim deyince bırakıp gitmiyorsun değil mi?
1: Hayır, buradayım.
0: Ben başka türlü hani gideyim biraz uzanayım falan
1: Müzikle
0: diyeceksin. Anladım. Öyle dinleneceksin. Tamam. Ya ben müziklerimi koyacağım.
1: Aynen.
0: Sen dinleyip dinleneceksin.
1: Hı.
0: Tamam çok güzel. Şimdi şöyle bir şey var. Hani biliyorsun ben bazen böyle seviyorum temalar böyle.
1: Hı.
0: Bu seferki tema gitar kuartet. Kuartetler yani.
1: Buyurun.
0: Evet dört gitar dinleyeceğiz. Ben bol bol
1: Millet bir tanesini bulamıyor, sen
0: bulamıyor. Dördünü bir araya getirdim ben. Şimdi dört gitar yapacağım. Ha neyle başlayacağız dedin. Şimdi evet yani bir barok eserle başlayacağız. Antonio Vivaldi.
1: Barok
0: Benim bu
1: deyince.
0: şeyler İtalyan besteciler benim çok dikkatimi çekiyor. Yani bunların sonunda hep i ile bitiyorlar. Mesela bak ben böyle notlar almışım. Vivaldi, Torelli, Verdi, Salieri, Corelli, Scarlatti, Rossini, Puccini, Bellini, Respighi, Paganini, Cherubini, Pergolesi, Boccherini ve Bottesini. Hale bak nasıl şey bu iğni her şey hep iyi. Çok güzel.
1: Viotti'yi unuttun.
0: Aa evet diyor diye.
1: Albinoni.
0: Albinoni daha bunu uzatırsa gidecek böyle yani.
1: Gerçekten bir gün böyle bir oyun oynayalım.
0: Yapalım bulabilecek biz şey defter doldururuz ya. Evet yani işin esprili kısmı bu dikkat çekiyor beni daima gülüyorum. Şimdi Antonio Vivaldi'ye geliyoruz ve elimizde bir kuartetten bahsettik değil mi? Çalacak gitar ve onun meşhur eseri La Folia. Diyeceksin ki kimin meşhur eseri değil yani Folia ile ilgili hala da belki besteciler yazıyordur. Böyle bir şey var, tema var. Opus 1 numara 12 La Folia'yı kim çalacak? Baryos Gitar Kuartet çalıyor. Ve kimler? Tabii üyeleri de söyleyelim. Stefan Hladek, Martin Wenzel, Eugen Drapnica, Kalin Yançev.
1: Bunlar biraz karışık galiba. Alman da mı?
0: Arada
1: Değil mi?
0: böyle bu tam böyle uluslararası
1: Uluslararası.
0: gitar olmuşlar
1: İnanılmaz
0: Baryos
1: yani.
0: Gitar.
1: Dört gitardan La Folie'yi hiç
0: Bak işte
1: dinlememiştim.
0: dinleyince zaten diyeceksin ki bravo nereden buldun bu eseri? Bakalım çalıyorlar.

0: Evet, dört çılgın
1: Ya görüyor musun
0: gitar.
1: yani?
0: Çılgın. Bizi de çıldırttılar
1: Yani
0: vallahi.
1: hoş şeyler var, virtüözite var müzik yani
0: Müthiş.
1: işte.
0: Gerçekten ilk
1: Yani
0: defa dinliyorum
1: ha,
0: La Folie
1: yaylılar
0: dört
1: nasıl
0: gitarını.
1: yapıyorsa gitarlar da böyle
0: Bravo,
1: yapabiliyorlar diye
0: bravo.
1: bunu gösterdik yani.
0: Evet, vallahi birliktenin sahnesi biraz nefes alsın.
1: Ya
0: Dört
1: olsun.
0: çılgın gitarcıyı yolcu
1: Ne
0: ettik.
1: yapalım? Dört çılgın kemancıyım
0: Bilmiyorum. Ben şimdi bu arada sana bir soru soracağım.
1: gitti. Eyvah gene soru geldi.
0: Düşünün ve bir kere de cevap verin.
1: Veremezsek stüdyoyu terk edin diyeceksin galiba.
0: Şimdi soruyorum. 16 mezürlük bir
1: Ha.
0: tema.
1: Aa.
0: Bu tema farklı çalgılarla tekrarlanıyor.
1: Güzel.
0: Bu tekrarlardan ortaya harika bir lezzet çıkıyor.
1: Aa.
0: Temanın her tekrarında olaya yeni bir çalgı katılıyor. Bu
1: Aa.
0: çalgılar katılınca ses rengi değişiyor tabii.
1: Aa.
0: Tek düzelik çeşitlendiriliyor.
1: Çok güzel.
0: Eserin değişmeyen ritmi ve giderek yükselen melodisi ve crescendosu ise herkesi büyülüyor.
1: Ha. Ya ben de
0: Seyircide büyük bir coşku yaratıyor. Evet,
1: ne vereceğim bilirsem de
0: birimiz.
1: kahve ısmarlıyor musun? Vallahi isterim. Bak ben tahmin eder gibi oldum ama yanılıyor olabilirim. Sanıyorum ki bu besteci biraz daha böyle eskilerde değil yani daha yakınlarda bir şey diye yaklaşıyor muyum?
0: Yaklaşıyorsun yakınlarda.
1: Fransız olabilir diyorum. Ha,
0: Evet.
1: yaklaştı mı? Yani acaba Maurice Ravel olabilir mi diyorum.
0: Bildiniz.
1: Ya,
0: Gerçekten
1: tamam
0: bildiniz.
1: kahveyi aldık tamam. Bak bu sefer bildim bak. Hep diyorlar ki bolero diyor ki
0: Bolero.
1: herkes gayet soru soruyor. Cem
0: Bilemiyorsun.
1: bilemiyor yani hep
0: Evet,
1: sınıfta kal.
0: dinleyiciler de üzülüyor.
1: Vallahi
0: Teselli
1: değil.
0: mektubu
1: Ama
0: yazıyorsun.
1: bak bu sefer hiç kopya almadım ve
0: Tamam, bolero.
1: tamam
0: Bildiniz
1: tabii
0: ama
1: ki.
0: ben çok ipucu verdim. Çok anlattım galiba.
1: Böyle
0: Değil mi?
1: 16 mezürler falan bir de en güzel ipucu şuydu her sefer
0: Ha.
1: başka bir enstrüman
0: Ya.
1: orada bulunuyor
0: Eyvah,
1: artık
0: yakayı
1: oraya
0: ele
1: işte
0: verdim.
1: oradan çok güzel ipucu aldık.
0: Biliyor musun ki bolero ilk kez bir klasik müzik parçasının plak dünyasında bestseller olmasını
1: O
0: sağlamış.
1: işte bu
0: Ya.
1: da güzel bir
0: Çünkü
1: şey.
0: alışılmışın dışında olan o formu
1: Tabii.
0: genellikle sanıldığı gibi bir konser parçası değil bolero. Aslında bir bale müziği.
1: Tabii, ben de öyle
0: Evet,
1: düşünüyorum.
0: zamanın ünlü balerini Ida Rubinstein'e adanan ve ilk kez 22 Kasım 1928'de Paris Operası'nda halka sunulan bolero.
1: Aa, çok
0: İlk
1: harika.
0: günden beri büyük ilgi toplamış ve çeşit
1: Harika.
0: çeşit düzenlemeleri yapılmış
1: Tabii
0: biliyorsun.
1: ki
0: Hiç
1: çok
0: rahat
1: fazla.
0: bırakmamışlar
1: Hayır,
0: boleroyu.
1: o her şey var.
0: Evet. Şimdi biz de bu düzenlemelerden birini
1: Birin.
0: dinleyeceğiz.
1: Bakalım.
0: Peki sen hiç flamenco bolero dinledin mi?
1: Gitarlar mı çalacak, ne yapacak?
0: Hmm, flamenco
1: Flamenco olunca bence bu
0: bolero.
1: işin içinde kesin var gitar
0: Ha,
1: olmadan.
0: tabii olmaz olur mu? Arjantinli gitarcı Gustavo Montesano'yu davet ettim.
1: Oo.
0: Yanında da Royal Filarmonik Orkestra var.
1: Aa, nasıl olacak bu
0: Evet,
1: çok garip.
0: çünkü Ravel'in bolerosunu flamenco bolero yapmış.
1: Değiştirmiş o da yeni bir şey,
0: Değiştirmiş.
1: yeni bir şey.
0: Geliyor, çalacak.
1: Hadi çok merak ediyorum bakalım nasıl çalacak ya.

0: Evet.
1: Aa.
0: Nasıl? Flamenco giysileri içinde bir bolero,
1: Bak böyle ağzım açık kaldı ya.
0: değil mi?
1: Vallahi çok şaşırdım yani. Güzel bir şey bu. Çok değişik bir
0: Ya.
1: uyarlama yani. Çok güzel olmuş.
0: Aynen öyle.
1: Gerçekten güzel olmuş.
0: Sadece şey değil. Ravel'in bolerosunu değil, Montesano, Beethoven,
1: Başka?
0: Mozart gibi
1: Ha hepsini
0: bestelerin
1: yapıyor.
0: klasik eserleri de flamenco tarzında yorumluyor.
1: Aa bak
0: Evet,
1: merak
0: gerçekten
1: ettim. Şimdi
0: ya.
1: öbürküleri de ben araştırayım
0: Çok
1: bak.
0: başarılı bu konuda da
1: Çok güzel.
0: gerçekten. Evet.
1: Harika.
0: Gitar mı geliyor gene?
1: Gitarlar söyledik biz
0: Eyvah.
1: sözümüzden geri dönmeyiz
0: Ne
1: artık.
0: bileyim ben, belki hani ben araya
1: Yok.
0: Montesano'yu kattım, gitarcı, belki
1: Falan
0: sen
1: diye
0: bana kızdın,
1: kızdım. Hemen
0: kemana
1: gittim
0: çevirdin.
1: kemancıları. Yok bizde böyle kızgınlıkla program değiştirmek olayı yok kardeşim. Öyle bir şey yok. Ben devam ediyorum. Ama hayret ettirecek başka bir şey yapacağım. Şimdi yani o
0: Sen
1: an
0: dört dört gidiyorsun
1: böyle
0: gitarda.
1: evet dörtlü çalıyor ama mesela çalınan eserler çok ilginç olacak bu çalınan. Yani hep böyle bizi hayrete düşürecek. Mesela Bach'ın diyeyim ben sana Tokata ve Fügünü desem. Ya Ork için
0: Okey.
1: yazılmış bir ne alakası var gitarla olur mu? Var alakası var. Re minör, Tokata ve Fügü. Efendim dört gitarla çaldıracağım ben şimdi. Melbourne Gitar Kuarteti gelecek.
0: Allah Allah, ne
1: Evet efendim
0: enteresan işler ya.
1: şaşırtacak. Hepimizi şaşırtacak. Jeremy Tottenham, Benjamin Dix, Daniel McKay, Michael McManus geldiler. Bunlar Melbourne'dan kalktılar. Bakalım şimdi bize Tokata ve Fügü çalacaklar bakın. Bir dinleyelim bakalım nasıl olacak.

0: Valla hiç akılda olmayan şeyleri neler yapıyorsun Cem diye. Yani sadece biz, ork gelir aklına insanın. Da,
1: tabii şimdi o bazı sesler o kadar ork gibi gitmiyor ama bizim kafamızda ork var ya, biz onu tabii tamamlıyoruz oradan.
0: Oradan takip ediyoruz değil mi?
1: Ha, kafa beyinde oluyor ama bence uyarlama olarak başka bir şey çıkardı gitarlarla, yani var olabiliyor. Tabii, bak büyük de var şeyde, gayet hoş.
0: Mim olan onun böyle mimari yapısı.
1: Bravo,
0: değil mi?
1: Zaten mimari yapı mükemmel, mükemmel olsun. Bak. Çok güzel oldu. İşte
0: İyi,
1: bu.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Bunu getirdim ben, daha ne yapayım?
0: Önümüzde ufuk açtın.
1: Evet.
0: Cem, Alfred Brendel'i sever misin?
1: Çok severim. Alfred Brendel'le fotoğraf da çektim.
0: Ah ne güzel.
1: Tabii efendim. Yani fotoğrafım var.
0: Konserine gittin.
1: Aa, birlikte çektirmişim fotoğrafım.
0: Müthiş bir piyanist değil mi?
1: Şok, ve ben işte gitaristim falan dedim. Bana hemen Andre Segovia dedi.
0: Ya.
1: Yani ilgisi var. Çok severim dedi Segovia şeylerini dinlerim falan, yorumlarını gibi. Brendel de öyle bir şey söyledi. Çok
0: çok asil gerçekten. Öyle bir piyanist. Asil bir çalışı var. Yalnız biliyor musun, Brendel hiçbir zaman bir Fransız bestecinin eserini repertuarına almamış.
1: Fransızları sevmiyor.
0: Hayır.
1: Hayır, böyle Alman.
0: Sevmediğinden değil, şöyle demiş. Piyano edebiyatını uçsuz bucaksız gördüğüm için yaptım bunu. Piyano için bestelenmiş eserlerin hepsini çalmaya kalksam ömrüm yetmez. Onun için ben de demiş kısıtlı bir repertuar seçtim.
1: Ha.
0: Onun için de dolaşmayı tercih ettim.
1: Değişik bir fikir bu.
0: Ama seçtiğim eserleri seslendirirken her zaman inanılmaz özen gösteririm. Piyanodan bir orkestra tınısı elde ederim demiş.
1: Ha, böyle bir.
0: Tabi az ve öz, yani bu da bir seçim tabi değil mi yani?
1: Keyif
0: her
1: onun.
0: Her şeye.
1: Keyif onun.
0: El atacağına böyle tabii. İşte Mozart,
1: tabii.
0: Schubert.
1: Böyle ben bu işin uzmanıyım.
0: Beethoven işte tabii, bunların uzmanı. Öyle çok ben kemancı da var. Tanıdım öyle.
1: Yani onları çıkmıyor. Daha çok. Evet.
0: Mesela hiç Paganini çalmayan kemancı vardır.
1: Vardır.
0: Efendim, veya hiç Mozart çalmayan kemancı vardır.
1: Vardır.
0: Veya hiç Brahms'ın keman konçerosunu çalmaz. Veya işte Bach'lara hiç el atmamış. Yani enteresan
1: de, doğru söylüyorsun. Ben belli bir alanda kalıp. Evet. Orada daha iyi.
0: Ama esprili değil mi bu? Ömrüm yetmez diyor bunlara da çalışsa. Aklında kalacaktı belki o zaman.
1: Tabii, onun kesinlikle
0: için
1: doğru söylüyor.
0: Ben demiş bir repertuar seçtim. Onun yapayım. İçinden inanılmaz özen gösteriyorum. O zaman kısıtlı repertuarından seçtiği bir şeyle şimdi davet edelim.
1: Brendel'i.
0: Hadi. Birliklerinin sahnesine.
1: Ne yapacak?
0: Alfred Brendel, yanında Zagreb solistleri de var.
1: Aa, güzel
0: müthiş,
1: bir şey olur.
0: Müthiş bir orkestradır
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii Zagreb çok seviyorum.
0: Mozart'ın 9 numaralı Mi bemol majör piyano konçertosunun ikinci bölümü Andantino'yu seslendirecek.
1: Aa, ne kadar şey.
0: Yani Mozart bu konçertoyu 1777 yılında 21 yaşındayken Salzburg'da.
1: Aa, çok güzel işte, gençlik şeyi var
0: çok,
1: burada.
0: Çok güzel bir konçerto.
1: Duygular var bakalım.
0: Geldiler şimdi. Hadi. Dinliyoruz Mozart'ın 9 numaralı
1: dinleyelim.
0: Mi bemol majör konçertosunun ikinci bölümü. Bakalım.

0: Korsan Klasik.
1: Evet, ne kadar güzel değil mi? Aa. Alfred Brendel bu konçertoyu dünyanın en büyük harikalarından biri olarak tanımlamış zaten.
2: Yani de, acaba
1: öyle
2: yani.
1: Tanımlamış. Hakikaten
2: öyle
1: bu,
2: diyor tabii.
1: Bölümde çok Andantino'da çok duygulu bir bölüm.
2: Doğru.
1: Kendi harika çaldı zaten.
2: Yo, çok güzel. Sevdiği evet. İçinde bence ona göre.
1: Evet,
2: yoğun.
1: Harikalar sahnesi birlikte yani. Hadi
2: evet.
1: Bakalım.
2: O harikalar sahnesine neler geliyor. Şimdi efendim, harikalar sahnesinde çok enteresan bir gitar kuarteti geliyor. Akvarel gitar kuartet gelecek. Tamam mı? Fakat dediğim gibi çalınan eserler bizi böyle gitar olarak duyamayacağımız, şaşırtacak.
1: Yalnız ne enteresan, ne kadar çok gitar dörtlüsü varmış Cem.
2: Çok var ya, ben yani bunlar böyle biraz daha benim buraya koyduklarım, kendilerini gösterip de işte böyle 4-5 CD'si olan. Ama onun dışında da çok fazla var.
1: Enteresan.
2: Çok fazla var. Ve daha çok şuna dikkat et, duo ve trio'ya göre gitar kuartetler daha
1: fazla. Daha fazla işte, o dikkatimi çekti.
2: Herhalde bu hani dört tekerlek meselesi. Evet. Araba çok güvenli oluyor, oturuyor, tercih ediliyor. Şimdi bak, Korsakov biliyorsun, Rimski-Korsakov deyince böyle bir eser.
1: Arının uçuşu.
2: Herkes onu diyor da bizde arı uçmuyor hocam. Arılar istirahat ediyorlar. Şimdi şöyle, bu Capriccio Espanyol var bilirsin. Yani
1: tabii
2: bu da
1: ki çok, en, çok yani ünlü eser.
2: Acayip eserlerden bir tanesi ve sevilendir. Mesela böyle
1: kasıp kavurur vallahi değil
2: yani,
1: mi?
2: Repertuarlarda böyle konserlerde,
1: evet, konserlerde
2: rastlarız yani. Keyifli eserlerden bir tanesi. Fakat bunu bakalım. Gene bir başka gitar kuartetin üyesiydi. William Kenningizer. Bu Los Angeles gitar kuartetin
1: dağıldı değil mi?
2: Dağılmadı
1: da bitti.
2: Birisi
1: gitti.
2: Tüydü şey.
1: Evet.
2: Onların o besteleri, işleri yapan
1: şey. En önemli şey, elemanı gitti
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii, bıraktı. Genç bir çocuk var. Yani ondan devam ediyorlar hala. Var, görüyorum festivali.
1: Ama eski şeyleri yok değil mi?
2: Andrew York diye eleman vardı. O yani genelde bütün uyarlamaları yapardı ve besteleri de var tabii. Besteci zaten Andrew York. Çok iyi. O biraz ayrıldı. Şimdi böyle bir tuhaf, sakal uzatıp takke falan takıyor. Böyle Afganlı falan gibi oldu. Farklı bir doğu kültürünün içine soktu ama etnik müzikler yazıyordu zaten besteci olarak. Şimdi bu işte laf orada oraya gidiyor. Los Angeles gitar kuarteti içinde çalan William Kenningizer'ın bir uyarlaması bu. Capriccio Espanyol.
1: Bayağı zor bir işe kalkışmış.
2: Çok zor işe
1: mi?
2: Kalkışmış. Nasıl uyarlanır? Ben mesela böyle daha bakmadan dedim ya, olur mu ya böyle bir şey acaba falan ya. Ama hava çıkacak bak.
1: Güçlü bir eser.
2: Tabii ki, deli misin, neler var neler var yani orkestra eseri. Fakat burada başarılı bir şey olmuş, dinleyince göreceğiz. Şimdi bu akvarel gitar kuartet de çok değişik elemanlarda oluşuyor. Şimdi duyunca anlayacaksın. Michael Baker, Vasilis Besas, James Jervis, Rory Russell. Bak bu sonlar çok güzel. J.J. Çok güzel. James Jervis, Rory Russell. Bunlar da böyle biraz karışık. Yunanlı da var, şey de var içinde.
1: Londra... Bir tek Ben Russell yabancı gelmiyor.
2: Evet. Bu şey, akvarel gitar kuartet Londra'da oturuyorlar. Yani onlarla bir yazışmalarımız falan oluyor. Oradan tanıyorum. Şimdi bu Capriccio Espanyol'u çalacaklar. Bölümler de enteresan. Alvarado birinci bölüm. Tabii İspanyol olunca. Olsa varyasyonlar bölümü vardır, meşhur bilirsin. Alvarado tekrar üçüncü kere. Ondan sonra Canto Gitano sahnesi. Yani Çingene'nin şarkısı sahnesi diyor. Ondan sonra sin. Ve son bölümde Fandango Asturiano.
1: Çok
2: güzeldir Fandango'da, biliyorsun.
1: Müthiş, çok güzel biter.
2: Dur bakalım yani, şimdi güzel müthiş diyoruz. Şimdi göreceğiz nasıl
1: eser aklımda çalıyor.
2: Tabii sen onu çalıyorsun. Bakalım şimdi dört gitar ne olacak? Hadi çalıyorlar bakalım, dinleyelim.

0: Ne
1: Ya
0: diyor?
1: Allah, ne diyeyim?
0: Oluyor yani biraz
1: Çok
0: bu.
1: orijinal buluyorum zaten böyle
0: Evet.
1: çalışmaları. Bilmiyorum valla ne diyeceğimi şaşırdım. Sen bence devam et de ben de gideyim bu arada iki gitarcı bulayım bir yerlerde. Komplekse girdim Cem
0: Değil mi? Bu
1: ya.
0: kadar neler dönüyor yani.
1: Yani
0: Ama
1: devamlı
0: şeyi
1: değişik bir
0: şaş
1: şeye
0: ama
1: getiriyorsun.
0: şaşırma. Burada şaşırma. Çünkü bir lafın içinde İspanyol var. İspanyol olunca da ne oluyor? Gitar var. Yani çek yadırgamadık. Şimdi o
1: Dört tane
0: temalar
1: mi gene?
0: hayır. Bu çaldığımızdan
1: Ha
0: bahsediyorum.
1: çaldığımızdan.
0: İspanyol.
1: Ha
0: Yani
1: gelecek olan da mı gene dört gitar?
0: ya hep dört gidiyoruz dedim ya canım. Sen merak etme
1: Allah'ım
0: artık. Bir daha
1: ya.
0: değiştirmeyeceğim ben. Söz verdim. Yani bu güzel oldu uyarlama. İspanyol.
1: Çok.
0: Kartuço İspanyol. O temaları yani İspanyol temalarının şeyle gitarla
1: Daha
0: çalınması bizi
1: güzel, değil mi?
0: daha da sıcak getirdi
1: Evet.
0: yani. Sanki özüne dönüyoruz
1: Aynen.
0: yani. Güzel.
1: Belki Korsakov'da o tınılarla
0: Evet.
1: yazmıştır
0: Tabii
1: zaten.
0: canım.
1: Belki değil öyledir
0: Hayır
1: yani.
0: öyle ya. Kesinlikle öyle. Ben mi bana mı geldi gene top? Ha
1: Tabii.
0: peki.
1: Senden hiç gitmiyor ki gelsin.
0: Şimdi ya bu meşhur bir kanon vardır ya. Kanon lafı geçer bu sefer de.
1: Pahalbel.
0: Evet, Pahelbel
1: Bak
0: kanon.
1: nasıl bildim.
0: Tabii. Ya çok meşhur olmuştu. Bunu hatta böyle pop müzikçiler falan da
1: Tabii
0: yapıyorlar bazen.
1: tabii.
0: Bir sürü şeyler. Hani senin dediğin gibi bolero. Her şey yapıyorlardı ya
1: Evet.
0: burada da bunu yapıyorlar. Yani işte, kanonu farklı versiyonlarda çıkabiliyor. Yaylı çalgılar orkestrası çalıyor. Vokalle yapıyorlar. Ne
1: Her
0: bileyim ben.
1: türlü.
0: Şimdi biz diyelim ki bunu demin bahsi geçen Los Angeles Gitar Quartet'in ama eski kadrosu yani esas
1: Evet.
0: olan kadrodan bir kanon dinleyeceğiz. Fakat bu loose kanon yani özgür biraz böyle dağınık,
1: Serbest
0: serbest.
1: bırakılmış.
0: Serbest bırakılmış yani. Bu Pahelbel'in kanonu var da sonra acaba
1: Başını almış
0: hayır
1: gibi.
0: nerelere gidecek bakalım yani bu çok büyük bir macera var burada ben
1: Ama
0: sana o
1: esprili bir şey,
0: çok
1: yaklaşım.
0: acayip yani hatta dinlerken gülümsetecek bizi
1: Bulabileceğiz mi kanonu sonra?
0: bulacağız başta zaten buluyoruz çok güzel sonradan sapıtıyoruz ya sonradan
1: Kaybediyor.
0: dağıtıyorlar nereye gittiğini kendileri de tutamıyorlar gibi geliyor bana artık ipin ucu kaçıyor. Bu kadroyu biz tekrarlayalım yani isimlerini sevgili Scott Tennant, John Derman, Andrew York, Bill Kenningizer dedik ve bu esas
1: Hadi bakalım.
0: kadroyla sahneye
1: Özgür
0: geldik.
1: kanının peşine
0: Hadi bakalım ne
1: düşelim.
0: olacak bakalım dağıtacaklar şimdi.

0: gülümsetiyor değil mi?
1: Ya tabii.
0: Müthiş çalıyorlar tabii. Ya.
1: Yani tabii gördün işte ya. Ne hallere gitti. Pançolar oldu şeyler. Amerikan country folklar oldu. Ne ararsan rock müziği oldu bilmem. Ya çok garip bir kanon oldu. Ama
0: benim de çok işime yaradı. Sen özgür özgür dolaşırken iki gitarcı buldum bu arada ben de.
1: Öyle mi? Yakaladın
0: tabii,
1: mı?
0: Yakaladım. Şimdi önce ondan bahsetmeden önce sürpriz olsun.
1: Evet.
0: Sana da sürpriz olacak sürpriz. Çünkü gitarcılar. Debussy'nin Bergamask Suite'nin 3. parçasını bilirsin.
1: Bilmez miyim şey?
0: Klardelün.
1: Ay ışığı
0: değil mi?
1: Ay ışığı. Çok nasıldır? Da güzeldi.
0: Rüya gibi.
1: Aa böyle güzel arf gibi başlar.
0: Büyücü, müthiştir. Onun da biliyorsun başına gelmeyen kalmamış bir parçadır.
1: Herkes.
0: Başta orkestra düzenlemesi olmak üzere uyarlana bir hal olmuştur yani.
1: Tabii
0: değil
1: ki.
0: Mi? Pek çok çalgıya. Ama kime uyarlasan uyarla şeyinden bir şey
1: değişmez.
0: Kaybetmiyor.
1: Hiçbir şey değişmez.
0: Ay ışığını Debussy doğada görünmeyenin duyguyla aktarımı olarak tanımlamış.
1: Görünmeyenin?
0: Doğada
1: Allah.
0: Görünmeyenin duyguyla aktarımı.
1: Allah.
0: Evet. Yani onu kendi gözünden görüyor başka türlü. Hani baktığın böyle gördüğümüz ay ışığı değil de görünmeyenin. Aa. Arkasında olan
1: burada
0: duyguları.
1: Bir felsefe tabii yatıyor. Evet. Yani çok farklı bir şey.
0: Evet şimdi gelelim esas sürprize.
1: Hadi bakalım.
0: Dedi bir iki gitarcı.
1: Gitarcı dedim. Tabii.
0: Kimi davet ettim biliyor musun?
1: Bizim hiç, arkadaşlardan birisi.
0: Hiç, kırmadı. Yok, hiç kırmadılar beni. Vallahi geldiler. Ağzın açık kalacak isimlerini duyunca. Ne çalacaklarını duyunca da hiç kapanmayacak ağzın.
1: Hadi bakalım ya.
0: Efendim açıklıyorum. Julian Bream.
1: Aa.
0: Ve John Williams.
1: Bu nedir
0: geldi.
1: Ya böyle bu?
0: Ne çalacaklar?
1: Kralları bir araya getirdi.
0: Debussy'nin Ay Işığı.
1: Debussy Ay Işığı
0: İki gitar için düzenlenmiş.
1: Hadi mi bunu
0: evet.
1: Konuşuyorduk. Ay Allah. Ya. Bakalım ya çok
0: gördün
1: güzel.
0: Gördün mü sürprizi?
1: Fakat ben bunun çok güzel olacağını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bakalım bu müzik yani gitarlarla
0: evet.
1: Bambaşka.
0: İki gitarla Ay Işığı.
1: Bambaşka olacak.
0: Işıldayacak.
1: Evet.

0: Nasıl?
1: Babalar.
0: Değil mi? Ne babalar kadar güzel ya, çaldılar.
1: Babalar başka türlü çalıyor
0: müthiş
1: yani.
0: Müthiş oldu yani. Büyüleyici. Evet, ben sahnenin büyüsünü bozma diyorum.
1: Bozma.
0: Hadi. Çağır konuklarını. Ne
1: çağır,
0: yaparsan yap.
1: Çağır gitarcıları, çağır. Gitar diyeceksin ki kuarteti çağır.
0: Ben yoruldum
1: çağır.
0: Çünkü gitar harcı aramak. Haydi
1: getir şu kuartetleri getir. Evet. Peki devam ediyoruz. Bu sefer Vida Gitar Kuartet. Çok
0: Allah
1: güzel.
0: Allah. Ne kadar ya, tükenmez gitar kuarteti.
1: Çok acayip, fakat bunlar gerçekten sağlam çalıyorlar. Ve çok değişik bir şey yapmıyoruz, gene İspanyol'dan kurtarmıyoruz işi. George Bizet diyorum ben sana yani. Ha? Yani ve Carmen Suite'i diyorum. Bak
0: tamam,
1: daha ne söyleyeyim.
0: İşte o da ya.
1: Ama şimdi ben bunları diyeceğim, sen de diyorsun ki gitar diyorum diyeceksin. Yani burada gitar olur.
0: Olur tabii.
1: Olmaz mı yani? Olmaz. Bence mi? Orkestradan çok daha güzel olur. Olacağını zaten biraz sonra göreceğiz. Hepimiz göreceğiz. Hakikaten bu operada böyle iki tane falan galiba suite çıkarmış.
0: Evet, iki suite.
1: Değil mi? Böyle yapılmıştır. Evet. Yani bu da mesela farklı şeylerle çalınabilir.
0: Bir de ne acıklı, sözünü kestim. Ha. 1875 yılında ölmüş Bize. Evet. Ve Carmen'in başarısını göremedim.
1: Ya
0: demiş,
1: onu duymuştum ben ya. Çok
0: üzüldüm ben de ya.
1: Ya yazık değil mi? Adam bu kadar uğraşan ve bu işte halbuki şu anda yani dünyanın en meşhur operalarında.
0: Ya,
1: yani bu kadar da değil mi? Çok.
0: Sorma.
1: Film de yapıldı
0: ya,
1: biliyorsun.
0: Mesela Ravel görmüş Bolero'sunun
1: tabii.
0: Ama o
1: bunun şansı
0: filmde
1: yok.
0: Filmde yapıldı, her şey yapıldı
1: tabii,
0: canım.
1: Tabii tabii şey, tamam film bir şeyi diyorum, Carlos Saura'nın yaptığı bu Carmen'de şey çalıyordu işte, o Paco de Lucia falan. Böyle modern dans topluluğu falan, çok güzel
0: müthiş,
1: bir film
0: çok
1: olmuş.
0: Etkileyici.
1: Gerçekten evet. Benim arşivde duruyordur zaman zaman bakarım.
0: Oscar'a aday olmuştu, öyle hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet evet.
0: Daha
1: çok...
0: sonra şey var, Hammerstein'ın Carmen müzikali.
1: Bravo.
0: Broadway'de çok
1: bravo.
0: Büyük başarı
1: buyurun.
0: Kazandı.
1: Buyurun, yani çok fazla şeye malzeme olmuş gerçekten. Şimdi Vida Gitar Kuartet
0: hala
1: çalacak.
0: Da çok popüler Carmen.
1: Tabii tabii her zaman. Şimdi burada suite'in bölümleri, yani kendilerinin aldığı parçalardan bahsediyorum. İlk olarak Aragonese çalıyorlar. Habanera. Ondan sonra Seguidillas çalacaklar. Toreadors. Bu zaten çok
0: evet,
1: meşhurdur
0: çok
1: değil mi?
0: Etkili.
1: Ondan sonra şey Antrakt var. İki tane vardır. O meşhur. Bu da en güzellerden birisi. Ve son olarak da Gypsy Dance.
0: Harika bölümleri Çinge. Almışlar
1: ya,
0: değil mi?
1: Güzel
0: içinden?
1: De abi, bir de şöyle bir
0: çok
1: şey.
0: Çok güzel sıralama.
1: Bunlar da çok bir yani herkesin dilinde böyle ıslıkla çalacakları eserler.
0: Bravo.
1: Hadi bakalım şimdi kim geliyor? Christopher Steele, Mark Eden, Mark Ashford, Amanda Cook geliyor.
0: Bravo.

0: Nasıl?
1: Ne diyeyim ben? Nasıl nasıl deyip sorma.
0: Ha nasıl diye yani ben dinleyenlere sordum. Yani
1: Tamam,
0: beğeniyor
1: çok
0: tekrar
1: başarılısın Cem bugün. Tebrik
0: ya.
1: ediyorum.
0: Parlıyorum, yıldız
1: Sen de
0: oldum
1: en
0: ben bugün.
1: az şey bize kadar başarılısın yani.
0: Ey be, ne kadar güzel ya.
1: Gerçekten
0: Müthişim.
1: çok güzel bir müzik.
0: Ya ya ya, çok.
1: Herkes de çok severek seyreder, değil mi?
0: Tabii ki tabii.
1: Eğer operada sahneleniyorsa herkes severek
0: Ha,
1: oynar,
0: keyifli.
1: çalınıyorsa severek
0: Tabii
1: çalar.
0: dinleyeni oynayanı herkes
1: Evet,
0: seyircisi
1: ama ben
0: memnun.
1: şeye üzülüyorum. Kırık kalpli bize üzülüyorum ya.
0: Ya çok
1: Ne
0: yazık ya.
1: ya,
0: Üzdün
1: ona
0: bizi.
1: büyük ün kazandır, sonra da hiç demek
0: Hiç.
1: onu görmeden
0: Hiç. Şu
1: bu
0: hale bak.
1: dünyadan
0: Böyle de
1: göç
0: kahpe bir dünya
1: ya.
0: bu ya.
1: Evet, sen bugün öyle hazırlıklı gelmişsin ki.
0: Evet.
1: Ben bugün senin gitarcılarından, şimdi doğruyu söyleyeyim,
0: Ha.
1: dinleyicilerimiz de duysun, nefes alıp kendi
0: Ha.
1: konuklarımla ilgilenemedim. Sen devam
0: Kaçtılar.
1: et.
0: Kaçtı bu konuklar.
1: Bilmiyorum, sen devam et. Ben zaman kalırsa
0: Ha.
1: bir tanem ya.
0: Ya çok
1: Ne
0: yazık ya.
1: ya,
0: Üzdün
1: ona
0: bizi.
1: büyük ün kazandır, sonra da hiç demek
0: Hiç.
1: onu görmeden
0: Hiç. Şu
1: bu
0: hale bak.
1: dünyadan
0: Böyle de
1: göç
0: kahpe bir dünya
1: ya.
0: bu ya.
1: Evet, sen bugün öyle hazırlıklı gelmişsin ki.
0: Evet.
1: Ben bugün senin gitarcılarından, şimdi doğruyu söyleyeyim,
0: Ha.
1: dinleyicilerimiz de duysun, nefes alıp kendi
0: Ha.
1: konuklarımla ilgilenemedim. Sen devam
0: Kaçtılar.
1: et.
0: Kaçtı bu konu.

0: de takıntı besteciler var böyle.
1: Piazzolla. Bak.
0: Astor Piazzolla. Der, hemen sen biliyorsun zaten artık yani.
1: Herkes biliyor Cem.
0: Biliyor herkes. Adam yani klasik müziğin artık yani içine girdi ya bu kadar. Yani şimdi çalınmayan şeyi yer yok yani. Ve çok güzel şimdi. O da böyle bir heveslendi Vivaldi'den dört mevsim. Las Cuatro Estaciones Porteñas.
1: Sen bunları çalışıp
0: Şu
1: çalışıp
0: an ben
1: geliyorsun,
0: İspanyolca biraz
1: değil mi?
0: biliyorum ve sonra burada tabii dört mevsimden ne var efendim? Primavera Porteño var. Yani ilkbahar.
1: İlkbahar.
0: Bu sefer Porteño yalnız nereden çıkıyor diyeceksin. Bu şeyin nickname'i Buenos Aires'in.
1: Evet.
0: Anladın mı? Buenos Aires ise bunlar Porteño diyorlar. O yüzden o da
1: Yani
0: yani
1: liman demekti, değil mi?
0: gibi evet
1: Evet.
0: ve bu yani mevsimler. Buenos Aires'te dört
1: Dört
0: mevsim
1: mevsim.
0: zaten.
1: Evet.
0: Böyle bir şey koymuş çok güzel. Yani ben bu bölümü de çok severim. Bir de kış bölümünü çok severim. Invierno Porteño'yu da severim. Şimdi Eos gitar kuarteti getirelim. Tamam mı? Onların böyle Four Seasons, Four Guitars diye bir albümleri var. Böyle yapmışlar. Çok da güzel benzetmişler. Dört gitar, dört
1: Dört
0: mevsim falan değil
1: mevsim.
0: mi? Böyle dörtler. Onlar da benim gibi böyle tema arıyorlar herhalde şey projeye. Güzel bir proje olmuş. Şimdi burada tabii Astor Piazzolla'nın büyüklüğü şurada ortaya çıkıyor. Yani o kadar güzel bir karışım yapıyor ki müziğinde.
1: Evet ya.
0: Zaten onda böyle bir
1: Gerçekten.
0: genel şey vardır. Biraz İspanyol karakterinde gelen. Mesela böyle ritmik bir bölüm gidiyor tamam mı? Ritmik bir yer geliyor yaklaşım. Sonra birdenbire her şey duruluyor. Ve son derecede duygusal bir
1: Evet
0: şey
1: ya.
0: ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Yani sahne değişiyor
1: Evet,
0: diyebiliriz
1: evet.
0: adeta. Sonra tekrar ritmik
1: Çok
0: bölüme dönülüyor. Yani onu
1: matematiği çok güzel
0: işte
1: yapmışım.
0: biteviyelikten
1: Evet.
0: kurtarıyor bence. Ve zıtlıktan doğan estetik. Yani bu çok güzel bir şey ve bunu ama herkes yani yaparsın
1: Tabii
0: kabak gibi
1: canım.
0: olur bir şey.
1: Ya
0: Benzemez de ama bunu
1: işte.
0: o geçişleri zaten önemli olan bunu herkes düşünür değil mi? Ritmik bir şey yapayım, bir tane de yavaş bir şey yapayım
1: Tabii
0: tek.
1: canım.
0: Ama
1: Yok.
0: bunlar birbirlerine nasıl bağlanıp ve
1: Bağlanacak
0: nasıl
1: işte, önemli o.
0: tekrar geri döneceğiz falan. Bunları güzel başarıyor. Dahilik burada geliyor yani. Dahi besteci bu. Şimdi lafı uzatmayalım. O zaman Eos Gitar Kuarteti de takdim edeyim ben müsaadenle. Marcel Ege, Martin Pirtle, David Zoter, Michael Winkler geliyor. Eos Gitar Kuartet ve Primavera Porteño dinliyoruz. Bak.

0: Harika.
1: Bak oldu.
0: Artık
1: Ya
0: gitarcı kalmadı piyasada Cem.
1: vallahi gittiler. Bak arkada hiç gitarcı görüyor musun? Bitti hiç kimse. Orada
0: Yani
1: bize kahve yapacak biri kaldı artık.
0: Gerçekten çok güzel bir yorum dinledik.
1: Evet.
0: Mükemmel de bir uyum yani,
1: Yo
0: değil
1: yo bu
0: mi?
1: güzel oluyor.
0: Evet.
1: Ben bunu bak bazı şeyleri yakıştırıyorum bazıları.
0: Evet.
1: Fakat Piazzolla'nın uyarlama bile olsa eserler gitarda bir kişilik kazanıyor. Bir şeyler geliyor, bir
0: Çok çok
1: sıcaklık.
0: çok ayrıcalıklı
1: Keyif
0: bir
1: var.
0: besti, çok keyifli.
1: Keyif var evet.
0: Evet,
1: Hadi bakalım.
0: ben klasik bir kapanış yapayım.
1: Hadi yap.
0: Değil mi?
1: Bitti gidiyoruz artık.
0: Evet, birlikte sahne ışıklarını söndürüyoruz sevgili dinleyenler. Birlikte program yapmaktan son derece keyif aldığım değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürüyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın diyoruz. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.
1: Evet, ben de çok keyif aldım. Hoşça kalın diyorum.
2: Birlikte.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını primitivista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Korsan Klasik.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Her zaman programın sonunda yaptığım bu anonsu bu sefer başında yaptım. Çünkü bugün yeni bir şey

Bir şeyi gerçekten eskiten nedir? Zamanın geçmesi mi, yoksa ruhunu kaybetmesi mi? Örneğin olgunlaşmak, derinlere kök salmak bir düşünceyi eskitir mi? Yüzyıllardır ruhumuza dokunan klasik müzik sadece geçmişe ait olduğu için eski midir? Bugün klasik müzik eserlerinin ikinci bölümlerinde anlatılan hikayelerin olgunlaşıp tatlanmasının, derinleşip kök salmasının onları eskitmediğini, tam tersine canlı ve yeni tuttuğunu konuşacağız. Hasbihalimize müzikteki yeni kavramıyla dildeki yeninin büyüleyici dansa eşlik edecek.

Yeni kelimesinin sözlüklerdeki ilk anlamı doğrudan zamanla ilgilidir. Kullanılmamış veya üzerinden çok zaman geçmemiş olan eskinin karşıtı. Ancak kelimenin asıl derinliği ilerleyen sözlük satırlarında belirir. O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, düşünülmemiş olan eskisinin yerine geçen. İşte yeninin müzikteki karşılığı da tam olarak böyledir. Müzik tarihinde yeni, sadece henüz duyulmamış bir ses değil, eskimiş bir alışkanlığın, dar gelen bir kalıbın ötesine geçme cesaretidir. Tıpkı kelimenin eski Türkçedeki ilk kökü gibi, taze olan, kabuğunu kıran, yanı. Müziğin dilinde yeni, geçmişi yok saymaz ya da hafızayı silmez. Yeni, geçmişin biriktirdiği büyük mirası alıp, ona taze bir nefes, bambaşka bir nitelik kazandırır.

Türkçe yeni kelimesi eski Türkçe yanı sözcüğünden gelir ve kök anlamında ve kök tanımında taze olan, henüz ortaya çıkmış olan, süregelenin ötesine geçen anlamlarını taşır. Batı dillerinde ise Latince novus, Yunanca neos, sadece zaman bakımından en son olanı değil, daha önce tecrübe edilmemiş bir nitelik sunmayı da ifade eder. Doğu felsefesinde ve tasavvufta yenilenme, teceddüt, her anın bir öncekinden farklı bir imkan taşıdığı fikridir. Müzikteki her yeni ölçü, hayattaki her yeni dönem gibi geçmişin birikimi ve geleceğin ilk adımıdır.

Müzik tarihinde yeni, bazen bir dönem etiketi ama çoğunlukla da duyma biçimini değiştiren bir eşiğin adıdır. Bir bestecinin armonide, ritimde, tınıda ya da biçimde önerdiği küçük bir yenilik zamanla bütün bir dinleme alışkanlığını dönüştürmüştür. Bu açıdan yeni müzik yerleşmiş olanı sarsar, sınırları yeniden çizer, tanıdık dünyayı bir başka ışık altında gösterir. Müzik tarihinde önüne yeni sıfatını alan müzik dönemlerini incelemeye Ars Nova ile başlıyoruz. Yeni sanat anlamına gelen Ars Nova terimi, Orta Çağ'ın Ars Antiquas'ına karşı konumlanır ve 14. yüzyılda besteci Philip de Vitry tarafından yazılan bir risalenin adından gelir. Yeni sanatın en coşkulu savunucusu olan de Vitry, Ars Nova adını verdiği incelemesinde ritmik notasyonda bazı yenilikler ortaya koyar. Daha küçük nota değerleri ve senkoplar gibi zengin bir yeni notasyon önerir. Bu şekilde zenginleşen yazı dili sayesinde çok daha kompleks parçalar üretilebilir.

Philip de Vitry'nin dinlediğimiz eserini Orlando Consort seslendirdi. Sırada 16. yüzyılda ortaya çıkan Nuove Musiche var. Yeni müzik anlamına gelen bu terim 1551-1618 yılları arasında yaşamış olan İtalyan besteci Giulio Caccini ile özdeşleşmiştir. Caccini, şarkı söylemenin asil rahatlığına sahip eserler derleyip yayınlamış ve bunları yeni müzik olarak adlandırmıştır. Nuove Musiche, Rönesans polifonisinin karmaşıklığına tepki olarak doğmuştur. Metnin anlaşılabilirliğini merkeze alan monodi, yani tek sesli anlatıcı stili ortaya koyar. Bu yaklaşım operanın doğuşuna zemin hazırlamıştır.

Caccini'nin dinlediğimiz aryasını Cecilia Bartoli seslendirdi. 1845'te Schumann, Neue Zeitschrift für Musik, Yeni Müzik dergisindeki editörlük görevinden ayrılmış ve enerjisini beste yapmaya yoğunlaştırmıştı. Hayatının son 10 yılında yayımlamak üzere nadiren yazı kaleme aldı. Ancak Johannes Brahms hakkında 1853'te yazdığı makale, etkisi onlarca yıl sürecek derin bir iz bıraktı. Brahms henüz 20 yaşındaydı ve neredeyse hiç tanınmıyordu. Halk önündeki en kayda değer başarısı, kemancı Remenyi'nin bir konser turnesinde ona eşlik etmekti. 1853 sonbaharında Joseph Joachim'in tavsiyesi üzerine Düsseldorf'ta Robert ve Clara Schumann'ı ziyaret eden Brahms, misafir olduğu iki hafta süresince henüz hiçbiri yayımlanmamış olan pek çok bestesini Schumann çiftine çaldı. Schumann'lar bu eserlerden derinden etkilendiler. Robert hayranlığını önce Joachim'e yazdığı bir mektupta, ardından Yeni Müzik dergisi için kaleme aldığı Neue Bahnen, Yeni Yollar başlıklı makalede dile getirdi. Brahms'ı abartılı bir dille överek, çağının ruhunu ideal bir biçimde ifade etmeye çağrılmış genç bir müzisyenin gelişini müjdelemiş ve şöyle yazmıştı. Ustalığını kademeli aşamalarla değil, Kronos'un başından fırlayan Minerva gibi tam donanımlı olarak ortaya koyacak bir müzisyen. Ve işte geldi. Beşiğinde üç güzellerin ve kahramanların nöbet tuttuğu genç bir adam. Adı Johannes Brahms. Brahms'ın piyano sonatlarında senfonik bir ruh sezen Schumann, genç besteciyi orkestra için yazmaya teşvik etti. Ancak Brahms'ın itibar kazanmasına yardımcı olan Yeni Yollar makalesindeki övgü dolu satırlarıyla genç bestecinin omuzlarına ağır bir yük bindirmişti. Öyle ki Beethoven'ın ölümünden sonra büyük bir boşluk içinde olan Alman müzik dünyasına yeni adım atan Brahms'ın ilk senfonisini tamamlaması neredeyse 20 yıl sürecekti.

Brahms'ın Opus 68 Do minör 1. senfonisinin 2. bölümünü dinledik. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Herbert von Karajan yönetiyordu. Klasik müzik tarihinde yeni kavramının izini sürdüğümüz 2. bölümde sıra 19. yüzyıl ortasında ortaya çıkan ve müzik eleştirmeni Franz Brendel tarafından ortaya atılan Neue Deutsche Schule, yeni Alman ekolünde. Franz Brendel tarafından 1859'da ortaya atılan Neue Deutsche Schule, Beethoven sonrası dönemde Franz Liszt, Richard Wagner ve Hector Berlioz'un öncülüğünde biçimlenen ve geleneksel kalıpların ötesinde edebiyatla müzik dışı fikirleri merkeze alan programlı müzikle senfonik şiir anlayışını savunan estetik bir hareketti. Weimar merkezli gelişen ve geleneksel formları esnetip yeni armonik imkanları zorlayan bu ilerlemeci kanat, Almanya içinde Brahms ve Hanslick gibi isimlerin başını çektiği muhafazakar, mutlak müzik taraftarlarının sert tepkisiyle karşılaşarak Viyana odaklı büyük bir estetik kutuplaşmaya yol açmıştı. Buna karşın Almanya sınırları dışında Smetana, Sibelius ve Rus beşleri gibi Doğu Avrupa ulusal ekollerinin doğuşuna ilham veren hareket, daha sonra Richard Strauss üzerinden müzikal modernizme evrilmiş, Schönberg'in yeni müzik devrimine zemin hazırlayan tarihsel arka planı oluşturmuştur.

Liszt'in 2. piyano konçertosundan dinlediğimiz 2. bölümü Christian Zimmermann ve Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası seslendirdi. Adının önüne yeni sıfatını alan bir başka akım neoklasisizmde sıra. Müzik tarihinde neoklasik dendiğinde aslında tek bir akımdan değil, farklı yüzyıllarda farklı anlamlar kazanmış bir estetik eğilimden söz ederiz. Bu terim ilk bakışta aynı şeyi anlatıyor gibi görünse de 18. yüzyıl, 20. yüzyıl ve 21. yüzyılda bambaşka içeriklere bürünür. Bu yüzden konuya başlarken şunu ayırmak gerekir. 18. yüzyıldaki neoklasik tavır daha çok genel bir sanat anlayışıdır. 20. yüzyıldaki neoklasisizm belirli bir müzik akımıdır. 21. yüzyılda ise neoklasik sözü çoğu zaman çağdaş, sade, atmosferik ve minimal bir müzik dilini anlatır. 18. yüzyılda neoklasisizm esas olarak resim, mimari ve edebiyatta görülen antik Yunan ve Roma'ya dönüş isteğidir. Burada amaç geçmişin düzenini, oranını, ölçüsünü ve yalınlığını yeniden ideal olarak kurmaktır. Müzik bu akımın merkezinde değildir. 20. yüzyıla geldiğimizde ise neoklasisizm artık açıkça bir müzik akımıdır. Özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasında geç romantizmin aşırı duygusallığına ve modernizmin bazı uç eğilimlerine karşı bir düzene dönüş isteği doğar. Bu dönemde besteciler barok ve klasik dönemin biçimsel açıklığını, ölçülülüğünü ve netliğini yeniden canlandırmak isterler. Ancak bunu geçmişi birebir taklit ederek değil, modern bir müzik diliyle yaparlar. 20. yüzyıl müzik neoklasisizminin temel özelliği eski formları yeni bir içerikle birleştirmesidir. Suite, concerto grosso, passacaglia, sonat ya da dans karakterli parçalar gibi tarihsel biçimler yeniden kullanılır. Fakat armoni, ritim ve dokuda çağdaş çözümler görülür. Stravinsky, Ravel, Hindemith ve Poulenc gibi besteciler bu yaklaşımın önemli örneklerini verirler. Stravinsky'nin Pulcinella'sı, neoklasisizmin müzikteki en parlak örneklerinden biridir. Burada besteci geçmişi nostaljik biçimde tekrar etmez, onu modern ritim, armoni ve orkestrasyonla yeniden yorumlar.

Stravinsky'nin Pulcinella Suite'inden dinlediğimiz bölümü Pablo Heras Casado yönetimindeki Mahler Oda Orkestrası seslendirdi. Yeni Viyana Okulu ya da İkinci Viyana Okulu 20. yüzyılın başında Arnold Schönberg, Alban Berg ve Anton Webern çevresinde oluşan ve tonalitenin çözülmesiyle birlikte radikal bir modernizmin yolunu açan ekoldür. Bu okul özellikle atonalite ve ardından 12 ton tekniğiyle müziğin merkezindeki ev ton fikrini terk ederek sesler arasında hiyerarşisiz bir düzen kurmaya çalışır.

Schönberg'in Piero Luner adlı eserinden dinlediğimiz ikinci bölümü Christine Schaeffer ve Pierre Boulez yönetimindeki Ensemble Enten Contemporain seslendirdi. 21. yüzyılda neoklasik adıyla anılan başka bir yönelim belirmiş, Max Richter, Olafur Arnalds ve Johan Johansson gibi isimlerle daha çok sade, atmosferik, minimal ve sinemasal bir dinleme dünyası öne çıkmıştır.

Yeni nesnellik, Neue Sachlichkeit, daha nesnel, yalın ve işlevsel bir anlatımı savunmuş, yeni sadelik, Neue Einfachheit, savaş sonrası avantgardın karmaşıklığına tepki olarak daha doğrudan ve anlaşılır bir ifade aramış, yeni karmaşıklık, New Complexity ise Richard Barrett, Brian Ferneyhough ve James Dillon gibi isimlerle bilinçli biçimde yoğun, katmanlı ve zorlu bir yazı dünyası kurmuştur.

New Age, Yeni Çağ ise Brian Eno, Vangelis, Enya ve Andreas Vollenweider gibi isimlerle daha çok dinginlik, atmosfer ve rahatlatıcı dinleme alanına yönelmiştir.

0: Tarih boyunca müziğe temas eden her yeni kelimesi dönüştürücü bir umudun habercisi olmuştur. Her yeni hareket kendi çağının tıkanmışlığına verilmiş radikal bir yanıttır. Müzik tarihinde olduğu gibi sanatın ve yaşamın her alanında mevcut yapının kabuğunu kıran tüm yeni hareketler başta yadırgansa hatta tepkiyle karşılansa da barındırdığı tazelikle, vaat ettiği umutla büyük heyecan yaratır. Geleceği şekillendirecek yepyeni tınılarda buluşmak, bol bol ikinci bölüm dinlemek üzere ikinci bölümde yeniden buluşalım. Programla ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.